0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: En yeni Türkçe ilahiler, Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir.

0: Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu

0: radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: dedikodu,
6: yalan,
7: ilişkiler,
8: para,
6: sevgi,
7: acı sorunu,
5: kaygı,
8: stres,
6: endişe
8: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
5: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
9: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
10: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
11: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
5: Herkese esenlik olsun. Sohbetin, enerjinin, ruhsal sözün doğru adresindesiniz. Radyo Maranata'ya, internet radyomuza hoş geldiniz efendim. Hayatın İçinden adlı programımıza başlıyoruz. Ben Sedat.
8: Ben Daniel.
5: Hayatın İçin programımızda her hafta yeni konuklarla meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranata internet radyosunda sizinle birlikteyiz. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da. Evet Daniel, bu hafta programımıza, stüdyolarımıza kimi getirdin, kimi kolundan tutup misafir ettin bakalım.
8: Evet, bugün çok değerli olan Göksel kardeşimiz burada, bizi kırmadı. Bugün bize katıldı, teşekkür ediyoruz. Pendik Protestan Kilisesi'nin önderi Pendik'ten. Hoş geldin Göksel.
12: Hoş bulduk. Ben de çok mutluyum burada olduğum için.
5: Evet, hoş geldin Göksel'e diyoruz. Şimdi hatırlatma yapalım istersen Daniel. Göksel'le sohbetimize başlamadan önce Radyo Maranata dinleyicilerimiz bize ulaşmak istiyorlar. Hangi e-mail adreslerinden ulaşıyorlardı?
8: Evet, bize ulaşmak için, sorularını, düşüncelerini yazmak için hayat@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirler. Yine aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirler.
5: Evet efendim, Hayatın İçinden programı başlıyor ve bu hafta Daniel bize bir konu seçmiş ve bu hafta Göksel'le bu konuyu konuşacağız, yüreğimizi paylaşacağız, Tanrı sözüne bakacağız. Bugün sevinç üzerinde, mutluluk üzerinde konuşacağız. Herkes mutlu ve sevinçli olmak istiyor tabii ki bu hayatta ve mutlu olmak, sevinçli olmak hepimizin hakkı. Bununla ilgili aslında konuya girmeden önce YouTube'dan sokak röportajlarını falan seyrettim Göksel ve oradaki birkaç... sokak röportajını okuyacağım. Ondan sonra sana ilk sorumu soracağım. 17 yaşındaki bir çocuğa soruyorlar. Sevinçli misin, mutlu musun? Verdiği cevap şu oluyor. Hayır, niye diye? Çünkü sevgilim yok. Diğerine soruyorlar, yanındaki arkadaşına. Mutlu değilim. Bilmiyorum nedenini. Sakince böyle cevap vermiş. Sonra diğer bir bayana soruyorlar. Bir süre mutlu oluyorum. Sonra zorlanıyorum. İşte aile, yemek, ev, sürekli aynı şeyleri görmekten, aynı şeyleri yaşamaktan sıkılıyorum. Sevinç vermiyor artık bu şeyler bana. Aynı şeyleri yaşamak beni mutlu etmiyor sanırım falan diyor. Sonra başka birine daha soruyorlar. Param var, huzurum da var. Durumu iyi olan biriyle konuşuyorlar. Sonra yine başka bir bayanla daha konuşuyorlar. Huzurluyum, maddi imkanlarım var, ailemle iyiyim. Mutluyum yani diyor. Böyle birkaç tane röportajı not ettim. Evet, ilk sorum sana. Göksel, sevinç ve mutluluk nasıl hissediyorsun? Bu soruyu sana sorduğumda, insanların verdiği bu cevaba da baktığımızda sen nasıl tanımlardın? Biraz senden duyalım bugün.
12: Mutluluk ve sevinç kavramının sürekli bir şeylere bağlı olduğunu görüyoruz. Yani herkes bir sebep sunuyor. Diyor ki param var, mutluyum, huzurluyum. Veya tersine baktığımızda da bu sefer sevgilim yok, o zaman mutsuzum. Yani bir neden var ve mutluluk veya mutsuzluk bunun bir sonucu olarak göze çarpıyor. Ama genel itibariyle şöyle söyleyebiliriz ki mutluluk veya sevinç dediğimiz kavramlar esasında bir şeylere sahip olmak ve O şeye sahip olmaktan mutlu olmakla ilgili. Yani istediğim şeye sahipsem mutluyum, istediğim şeye sahip değilsem mutsuzum. Ve orada bir cevap benim dikkatimi çekti. Bir zamanlar iyiydim ama sonrasında tekrar rutine döndü, tekrar mutsuz oldum. Bunu da çok görüyoruz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum kendi hayatımdan. Hayatımda ilk arabamı aldığımda inanılmaz mutluydum. Öyle mutluydum ki ara ara pencereden çıkıp böyle bakıyordum, araba orada duruyor mu, yoksa işte geçen arabalar yan dikiz aynalarına değiyor mu, birisi arabamı çiziyor mu, ve sürekli bir sebep bulup arabayı kullanmak istiyordum. Hani arkadaşlarıma diyordum ki hadi şimdi çıkalım gezelim biraz arabayla, ve sonra bir iki ay geçtikten sonra arabamın olması artık beni eskisi kadar mutlu etmemeye başladı. Çünkü buna alıştım ve o zaman yani arabaya binip yani ihtiyacım olmadıkça arabayı kullanmamak gibi bir düşünceye kapıldım. O zaman benim sokak röportajlarından çıkardığım sonuç şu: İnsanlar bunu bir sebebe bağlıyor ve ne yazık ki bu mutluluk dediğimiz kavram geçici bir kavram.
8: Evet. Aslında yani bunu düşünebiliyoruz değil mi? Her insan dediğiniz gibi sevinçli olmak istiyor ve geçici, işte sevinçli olduğumuz konular var, noktalar var. Bir şeylere sahip oluyoruz, mutlu oluyoruz. Ama şunu da ben fark ediyorum, yani özellikle bu zamanlarda, şu anda da ülkemizde de bazı zor durumlar var. Ekonomik olarak çok sıkıntılar var. Yani genelde insanları çok mutlu görmüyorum. Böyle çok sevinçli de görmüyorum. Çünkü zorluklar var, sıkıntılar var, ekonomik zorluklar var. Ve istedikleri olmadığı için insanlar çok fazla da mutlu olamıyor. Çünkü çaresiz çok insan var. O zaman şunu da sorabiliriz belki. Bizim sevincimizi kaçıran, bizi mutlu etmeyen şeyler de var. Bunlar neler olabilir? Yani neler bizim sevinmemizi engeller? Neler bizim sevincimizi çalar? Bunları da belki düşünmek öncelikli olarak iyi olur. Örneğin ne bileyim, mesela ben bir örnek verebilirim. Bir iş başvurusuna başvurdun ama reddedildin, kimse seni kabul etmedi. Hemen üzülmeye başlarsın.
12: Evet.
8: Yani bunun gibi sebepler olabilir. Ya da biraz önce dedin ya, işte kız arkadaşı oldu, mutlu oldu ama iki dakika sonra kız arkadaşı ya da bir hafta sonra kız arkadaşı terk etti onu. Sevinç gitti, mutluluk bunun gitti da. İşte dediğin gibi. Yani sevincimizi çalan şeyler başka neler olabilir?
5: Tabii senin dinine bağlı olarak da yani yaşam şartları pahalı, insanı çok zorluyor. Odak noktası olunca insanlar gerçekten sevinç ve mutluluğu bir türlü dengeleyemiyor. Sen bu konu hakkında neler söylemek istersin Göksel?
12: Eğer sevincimizi ve mutluluğumuzu belli şartlara bağlarsak bir anlamda o duyguların kölesi haline geliyoruz. Şunu söyleyebiliriz, bir insan diyebilir ki ben uyuşturucu kullandığımda mutlu oluyorum, sevinçli oluyorum. Çünkü o bana kendimi iyi hissettiriyor. O zaman bu bir anlamda şunu gösteriyor: mutluluk eğer asıl amaç olduğunda, mutlu olmak asıl amaç olduğunda, biz o zaman mutlu olmak için her şeyi yapabiliriz. Bizi mutlu eden her şeyi yapmakta özgürüz gibi bir sonuca çıkartabilir bizi. Ve bu da oldukça tehlikeli bir durum.
5: Anladım. Evet, ben bir de şey fark ettim. İnsanların odak noktası neyse o odak noktasına göre duygularını yönlendiriyorlar. Öyle diyebilir miyiz? Yani insanlar çok zor durumda olurken bile mutlu olmayı başarabilir isterse, değil mi Göksel? Yani mesela işte kız arkadaşı yok, işte maddi durumu kötü ama insanlar mutlu olmayı becerebiliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar sence?
8: Becerebiliyorlar mı bilmiyorum. Onu da düşünmek
5: lazım.
8: O tartışma
5: yani, duruma göre, ama becerenler var. Hamdolsun iyiyim. Mesela birine soruyorum. Hakikaten ne zaman sorsam hamdolsun iyiyim, mutluyum, Rab'le mutluyum, Tanrı'yla mutluyum.
8: Yani sen Hristiyan olarak imanlı.
5: Yani Hristiyan değilim. Diğer farklı inançlardan da olan insanlar, ama bunun kapama mı diyelim? Aslında bunlar derin konular. Girecek miyiz onlara bilmiyorum ama o zaman şey, belki de dünyada iki çeşit sevinç olduğunu düşünüyorum. Belki buraya bakarsak. Birincisi yani biraz önce saydığınız gibi olaylara, durumlara bağlı olarak oluşan geçici sevinç. Diğeri ise olaylara ve durumlara bağlı olmayan sevinç. Nedir bu sevinç? İşte İncil'de kutsal ruhun insanlara verdiği armağanlardan, meyvelerden bahsediyor. Belki biraz onlardan bahsedebiliriz. Göksel, bu kutsal kitaba birazcık girersek bu sevinçler neler var? Bunlar hakkında birazcık açabilir miyiz? Hem bir lider olarak bakış açını, hem de hem cemaatin olarak onlarla olan iletişim açısından, hem de hayatın içinden biri olarak ne düşünürsün? Fikrini almak isteriz senin.
12: Sevinç ve mutluluk kutsal kitaba göre olaylara veya durumlara veya bizim hislerimize bağlı olarak gelişen bir durum değil. Bunu Paulus'un hapiste yazdığı mektuplarda görüyoruz. Kendisi zincire bağlı haldeyken dahi yazdığı mektuplarda tekrar söylüyorum, Rab'de sevinin, sevinçle coşun diyor onu okuyan, mektubu okuyan kişilere. O zaman şunu görüyoruz. Paulus'un mutlu olmak için, sevinçli olmak için, huzurlu olmak için bir sebebi var mıydı? Hapisteydi, belki idam edilecekti, belki bir daha tekrar özgürlüğüne kavuşup kavuşmayacağı belli değildi. Peki Paulus'u böyle yazmaya iten neydi? Çünkü onun sevinci olaylara, durumlara bağlı bir sevinç değildi. Rab'deki sevinçti. Ve Rab'deki sevinç, Rab'be bağlı olan her şeyde olduğu gibi sonsuzdur. Ve sonu gelmez, asla durumlara bağlı değildir. Ve bir önemli nokta da şu, Rab'deki sevinç umutla bağlantılıdır. Bizler durumlar kötü gittiğinde dahi bir umuda sahipsek, sevinmek için, mutlu olmak için her zaman bir sebep bulabiliriz.
8: Hı hı. O zaman onu diyebiliriz değil mi? Yani aslında iki çeşit sevinç var, mutluluk var. Birincisi söz ettiğiniz gibi durumlara bağlı, olaylara bağlı. İşte istediğimiz şeyler yerine geldiği zaman mutlu oluyoruz. İşte paramız bolsa mutlu oluyoruz. İşte kız arkadaşımız bizi kabul ederse, insanlar bizi kabul ederse mutlu ve sevinçli oluyoruz. Ama işte bir arabaya sahip olduğumuz zaman dediğin gibi sevinçli, mutlu oluyoruz. Ama bunlar hep gelip geçici olan dünyasal belki sevinçler, mutluluklar diyebiliriz. Ama gerçekten de bir de zor zamanlarda, özellikle sıkıntı zamanlarındayken bile sevinçli olmayı seçebileceğimiz, dediğin gibi Paulus'un örneğinden verdiğin gibi durumlarda hayatlarımızda var.
5: Ya en son kullandığın cümleye ben biraz takıldım. Aslında iyi anlamda umuda sahip olmak. Umuda sahip olmak düşündürüyor beni Göksel. Yani biz nasıl bir umuda sahip olacağız? Yani ben hakikaten zor durum. Mesela sen aslında bir danışmana gidiyor gibi ben sana soracağım da şu an. Yani hakikaten umutsuzum. Sana geldim. Ya Göksel, ya maddi imkanlarım şu an çok zorlanıyorum. Ama şu var, bu var, sayıyorum sana. Benim umuda sahip olmam, beni teşvik etmek için yani beni nasıl teşvik ederdin, beni nasıl böyle ayağa kaldırdın? Çünkü az önce paylaştığın şeyler çok özel şeyler, Paulus'un paylaştığın sözler. Bu umuda sahip olmak istiyorum. Bana yardım eder misin Göksel? Nasıl bunu şey yapabilirim? Bilmiyorum, senin için biraz açıklayıcı oldu mu? Çünkü umut çok önemli bir kavram, mutlu ve sevinçli olmak için. Ne derdin bana yani? Veya kutsal kitapta bununla ilgili neler görüyoruz?
12: Şimdi burada iki önemli nokta göze çarpıyor. Birincisi, bu hayat bizim yaşayacağımız sonsuz hayat değil. Bu beden bizim sonsuza dek sahip olabileceğimiz bir beden değil. Yeni bir yaratılış olacak, yeni bir gök, yeni bir yeryüzü olacak ve bizler tekrardan çok daha başka bir bedenle, çok daha yüce bir bedenle yaratılacağız ve sonsuz bir yaşam süreceğiz Rab'le birlikte. İlk nokta bu. Ve bunu düşündüğümüzde şimdiki sınırlı yaşam, 60 yıl, 80 yıl ne kadarsa artık ömrümüz, yaşayacağımız bütün zorluklar bir nevi katlanmamız gereken ufak problemlermiş gibi geliyor göze. Çünkü sonsuzluğun yanında 60 yıl, 80 yıl nedir ki böyle baktığımızda? İkinci nokta ise şu, Rab'de olan umut. Ne demek istiyorum Rab'de bir umudumuzun olmasıyla ilgili? Biliyoruz ki Rab bizim çobanımızdır. Mezmur 23'te şöyle söylüyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü Rabbin her durumda, her koşulda kontrolü elinde tuttuğunu bilir bir imanlı. Ne kadar zor durumda olsak da. Yani ben biraz sonra çıkıp hastanede kontrole gitsem ve doktor bana kanser olduğumu söylese ve hatta çok az bir ömrüm kaldığını söylese dahi şunu düşünüyorum. Rab bu durum üzerinde de etkendir. Rab bütün kontrolü elinde tutuyor ve Rab beni gözetiyor ve her zaman benim iyiliğim için etkindir. O zaman bu bilinçle baktığımızda karşılaştığımız şeylere değil, sorunlara değil fakat Rab'be gözümüzü dikiyoruz. Ve Rab'be baktığımızda kötü bir şey görmek için, umutsuz olmak için, mutsuz olmak için, sevincimizi kaybetmek için hiçbir sebep yok.
8: Evet, yani bir ayet aklıma geldi aslında. Tabii ki bu kutsal kitapta, İncil'de yazıyor. Gözümüzü imanımızın öncüsü olan İsa'ya dikelim diyor. Yani bu dünyadaki zorluklara, sıkıntılara odaklandığımız zaman evet gerçekten de sevincimiz kaybolabilir. Maddi durumlara, ekonomik sıkıntılara, aile içi problemlere. Tabii ki bunlar var, bunları yaşıyoruz ama bunların dışında en öncelikli olarak yani bu umuda tutunmak için Rab'be bakmak ve Rab'be odaklanmak en iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii Rab de bize mutluluk vermek istiyor. Aslında bunu da yani bu dünyada yaşarken düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Yani Rab bizi sevindirmek istiyor. Bizim isteklerimizi yerine getirmek istiyor. Çünkü bir babadır o. Bir baba nasıl çocuğunun mutlu olmasını, sevinçli olmasını istiyorsa İşte Tanrı da aynı şekilde bizim iyiliğimiz için, bizim mutlu olmamız için, bizim sevinçli olmamız için birçok şeyleri de hazırlayacağını ve bize vereceğini bir taraftan da düşünüyorum. Yani bu zorluklar olmasına rağmen, zorlukların içindeyken bile bu sevinci bize vermek istediğini ben açıkça düşünüyorum.
5: Kutsal kitabı şimdi aslında birazdan bir kısa bir mola vereceğiz ama kutsal kitabı şimdi burada bekletelim biraz ama bir şey soracağım. Tekrar kutsal kitaba geri geleceğim de. Bazı insanlar soruyorlar, sevinç ve mutluluk arasında bir ince bir çizgi, bir farklılık var mı? Siz bu tanımı nasıl tanımlardınız? Aslında bunu da en başta soracaktım ama sevinç ve mutluluk aynı şey gibi gözüküyor ama aralarında küçük de olsa bir farklılık var değil mi? Sevinç galiba tarif edilemez bir şey mi? Mutluluk tarif edilir mi? Buna nasıl bakıyorsunuz? Bakış açınızı da görmek istiyorum. Şu anda aklınıza ne gelse cevap verin. Mesela Göksel, sevinç ve mutluluk arasında bir fark var değil mi, ufak da olsa?
12: Benim düşünceme göre sevinç daha uzun vadeli bir duygu. Fakat mutluluk daha kısa. Şu anda mutluyum. Yarım saat sonra mutsuzum. Ama sevinç, sanki sevinci kaybetmek de daha uzun süren bir şey. Sevince sahip olmak da bir daha uzun süren bir durum ama mutluluk daha kısaymış gibi geliyor bana, daha anlık.
8: Ben şey yazmıştım, yani çok istenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyumsanan bir coşku oluyor yani sevinç. O anda işte bir şey istediğimiz zamanlarda, yani sözlük bunu söylüyor, istediğimiz şey, hoşa giden şey olduğu zaman bir sevinç oluşuyor. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi, yani Rabbim bize vermiş olduğu sevinç çok daha farklı, çok daha üstün bir sevinç duygusu.
5: Hı hı, amin. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde aslında birlikte şu konuyu konuşabilir miyiz? Yani zor durumlarda, olumsuzluklarda sevinebilmemiz mümkün mü? Bunun adımları nelerdir? Zorlansak da nasıl adımlar atabiliriz? Kutsal kitapta hangi örnekleri görüyoruz? Bu bölümü Pastör Göksel ve Daniel ile birlikte konuşacağız. O zaman bizden ayrılmayın. Şimdi kısa bir mola ve tekrar birazdan birlikte olacağız.

0: Maranata.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
4: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
4: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
5: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Onda sevinç bulur yüreğimiz çünkü onun kutsal adına güveniriz. Mezmurlar 33-21. Evet, ilk bölümümüzde sevinç hakkında konumuz böyleydi, başladık. Ve Pastör Göksel bugünkü misafirimiz. Ama ondan önce kısa bir özet geçelim. Daniel bize bir örnek anlatacak ikinci bölüme devam ederken.
1: Evet, sevinç üzerinde konuştuk ve birçok şeye sahip olduğumuz zaman mutlu olduğumuzu, sevinçli olduğumuzu konuştuk. Bu dünyada birçok şey bize sevinç verebiliyor ama aynı zamanda ona ulaşamadığımız zaman, istediğimiz şeylere ulaşamadığımız zaman üzüldüğümüzü, mutlu olmadığımızı biraz konuştuk. Ancak ben onu belki eklemek istiyorum. Tanrı bize bu dünyada yaşarken de mutluluk ve sevinç vermek istiyor diye düşünüyorum. Yani bunun örneğini de biz kutsal kitapta görüyoruz. Sonra Sedat, senin sorduğun o soruya belki geçeriz. Olumsuzluklarda nasıl sevinebiliriz diye. Şunu söyleyebilirim. Yani gerçekten Tanrı bizi seviyor ve dediğim gibi ilk bölümde bizim babamız olduğu için bizi mutlu etmek, bizi sevinçli kılmak istiyor. Bunun için bir örnek aklıma geliyor. Kutsal kitaba da baktığımız zaman eski antlaşmada yaratılış 18. bölümde biliyorsunuz İbrahim ve Sara vardı. Ve Sara'nın bir çocuğu olmuyordu ve uzun zamandır çocuğu olmuyordu ve bu onun için çok zor bir dönemdi. Çünkü o zamanki dönemlerde çocuğunun olmaması çok büyük bir utanç meselesiydi. Ve ilginçtir, Tanrı'nın işte melekleri geliyor ve İbrahim'le Sara'ya konuşuyorlar. Ve orada Sara'nın söylediği bir söz var, Yaratılış 18-12'de diyor ki, "İçin için gülerek bu yaştan sonra bu sevinci tadabilir miyim?" diye düşündü. Üstelik efendim de yaşlı. Yani yaşlı ve umutsuz olmalarına rağmen Tanrı onlara bir umut veriyor. Senin ilk bölümde söylediğin gibi Göksel. Yani evet, senin bir çocuğun olacak. Ben senin çocuğun olmasını istiyorum diye. Ve daha sonraki zamanda görüyoruz ki Sara umutsuz olsa da kendi bedensel özellikleri çocuk doğurmasına imkan vermese de Tanrı'nın sayesinde bu çocuğu doğurabiliyor. Ve mutlu ve sevinçli olabiliyor. Yani aynı şey Hanna için de geçerli ve o da diyor ki Rab'de bulduğum sevinçle yüreğim coşuyor. O zaman bu bizim için önemli diye düşünüyorum. Biz ancak gerçek sevinci Rab'de ve onda olan umuda bakarak bulabiliriz diye düşünüyorum.
0: O zaman arada sorduğum soruyu Göksel'e tekrar yenilemek istiyorum. Zorluklarda, sıkıntılarda, olumsuzluklarda nasıl sevinebiliriz? Bu mümkün mü sevgili Göksel? Bize neler söyleyebilirsin bu konu hakkında?
2: İlk bölümde Paulus'un hapishanede yazdığı bir mektuptan bahsetmiştim. Şimdi iki farklı örnek vermek istiyorum gene kutsal kitaptan. İlki Elçilerin İşleri 2. bölüm ve 46. ayette şöyle söylüyor. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Nasıl bir durumdaydı o zamanki imanlılar? İnanılmaz bir baskı altındalardı. Mesih çarmıhta öldürülmüştü, verilmişti. Yeni bir topluluk vardı ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Yeruşalim'de istenmiyorlardı. Kudüs'ü terk etmeleri isteniyordu ve herkes onlara karşıydı ve onlar azınlıktı. Ama sevinç içinde. Neden? Çünkü kurtuluşlarını biliyorlardı, kurtulduklarını biliyorlardı ve Tanrı ile bir ilişkiye sahiplerdi. İkincisi ise gene Elçilerin İşleri 5. bölüm ve 41. ayette. Bu sefer Yahudi din bilginleri bir kurul yapıyorlar ve elçilere diyorlar ki İsa'nın adıyla öğretmeyin. Bunu yasaklıyoruz. Ve onlar da diyorlar ki hayır, biz bunu yapamayız. Biz bildiğimizi anlatmadan edemeyiz. Ve kamçılanıyorlar, hakaret ediliyor onlara ve sonunda şöyle söylüyor Elçilerin İşleri 5. bölüm 41. ayette. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Bir insan neden hakarete uğradığı için sevinir? Ben size sormak istiyorum şimdi. Sizce neden sevinir?
1: Normal şartlarda sevinemez aslında.
2: Değil mi? Evet. O zaman bildiğimiz dünyanın bize öğrettiği tepkiler dışında farklı tepkiler veriyor imanlılar durumlara ve şartlara karşı. O zaman şunu görüyoruz. Bizler eğer Rab'de olan kurtuluşumuza ve içimizdeki umuda, içimizdeki imana güvendiğimiz zaman onun dışında insanların bize nasıl davrandığı, hakarete mi uğradık, değersiz mi görüldük, dövüldük mü, sövüldük mü bunların bile bir anlamı kalmıyor. Ve biz o umuda doğru koşarken sadece Rab'be hizmet etmenin verdiği huzurla sevinebiliyoruz ve yüreğimiz sevinç doluyor.
1: O zaman şunu da ekleyebiliriz belki. Galatyalılar 5. bölüm 22. ayette Tanrı'nın ya da işte kutsal ruhun bize vermiş olduğu sevinçten, üründen, meyveden bahsediyor. Bu tıpkı senin söylediğin gibi olumsuz şeyler yaşasak da bize sevinç veren bir varlık var. Hem ondaki olan kurtuluş umudumuz hem bize verdiği sevinç. Ama onu okuyayım istiyorsanız. Galatyalılar 5.22'de diyor ki ruhun ürünü, yani kutsal ruhun bizim içimizde oluşturduğu ürün, meyve nedir? Diyor ki sevgi, sevinç, işte bizim konumuz bugün bu, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Yani kutsal ruh bizim içimizde bu olumsuz şeyler yaşadığımız zamanlarda da içimizde bu sevinci oluşturuyor. Yani bizim kendi başımıza dediğin gibi hakarete uğradığımız zaman hiçbir kimse normal şartlarda sevinemez. Ama kutsal ruhun içimizde yarattığı bu sevinçten olan doğan bir şey diye düşünüyorum.
0: Yani gerçek sevinci ancak Tanrı'nın yani kutsal ruh aracıyla yani bulabileceğimizi hatırlamalıyız. Hı hı. Bunu söylüyorsunuz ikiniz de. Bunu söyledikten sonra bizler Tanrı'nın gücünden ayrı olarak hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman bu da kutsal ruh aracılığıyla oluyor. Yani kendi çabalarımızda olmuyor. Ne kadar uğraşsak da uğraşalım. Eğer ya kendi çabamızda olursak mutsuz olacağız. Sizin hı hı. konuştuğunuzdan toparlamak gerekirse bunu anlıyorum. Peki aslında kutsal ruh dediniz. Bu kutsal ruh biraz bahsedebilir miyiz? Yani İsa Mesih ile olan bağlantısı, İsa Mesih kutsal ruh aracılığıyla bizi nasıl böyle teşvik ediyor? Yani dua etmek mi bunun içerisinde var? Tanrı sözünü okumak mı var? Bunu biraz açabilir miyiz? Birazcık dinleyicilerimiz merak edecektik. Aa, bu hangi ruh? Yani Radyo Manata dinleyicilerim eminim merak etmiştir. Hangi ruhtan bahsediyorlar bize? Bizi mutsuzken mutlu hale getirebilecek bu ruhun kaynağı nereden geliyor? Yani böyle bir dinleyici sorusu olsa ne derdiniz?
1: Yani üçlü birlikten belki bahsederken tabii Tanrı'nın üçlü birliği. İsa Mesih'in biz bu dünyaya geldiğini biliyoruz 2000 küsur yıl önce. Ama İsa Mesih göğe alındıktan sonra dedi ki sizi yalnız bırakmayacağım, sizi öksüz bırakmayacağım ve ben size kutsal ruhu göndereceğim. O sizin içinizde olacak, sizin içinizde yaşayacak ve sizi yönlendirecektir. O zaman işte bu kutsal ruh iman eden insanların içinde yaşıyor ve onlara işte bu sevinci vermek istiyor.
0: Bu sevinç de tabii ki kim aracılığıyla bize geliyor? İsa Mesih aracılığıyla bize geliyor. O zaman biraz programımızın devamında İsa Mesih hakkında da biraz konuşabilir miyiz? İsa Mesih bize sevinç vermek istiyor. Doğru değil mi Göksel?
2: Doğrudur.
0: Nasıl vermek istiyor? Yani ben şimdi İsa'nın hayatına bakıyorum. Hakikaten yani türlü türlü zorluklarla karşılaştı. Türlü türlü denenmelerle karşılaştı. Acılarla karşılaştı. Ama her zaman dua ederek mutlu kalmayı, sevinçli kalmayı başardı. Tabii onun fiziksel yapısı mükemmeldi. Çünkü Tanrı'yla olan ilişkisi güçlüydü. Biz o kadar olamıyoruz ama ona benzer olabiliyoruz. Bunun kaynağı neydi? İsa Mesih'in buradaki rolü neydi? Birazcık Göksel bunun hakkında konuşabilir miyiz acaba?
2: İsa Mesih'in müjdelere baktığımızda zaman zaman hatta gayet sık ıssız sessiz yerlere gittiğini ve babasına dua ettiğini okuyoruz. Özellikle de son zamanlarda artık ölümünün yaklaşacağı zaman geldiğinde Getsemani bahçesinde de aynı şekilde dua etti. O zaman şunu gördük biz İsa Mesih örneğinde. Bizler imanlılar olarak her zaman Tanrı'yla bir iletişim halinde olmalıyız ve sürekli dua etmeliyiz. Ve bir diğer önemli nokta da şuydu. İsa Mesih şöyle dedi. Baba benim değil ama senin istediğin olsun. Senin isteğin nasılsa o gerçekleşsin. Bizler dualarımızda, yaşadığımız sorunlarda, karanlık ölüm vadilerinden geçtiğimizi düşündüğümüz zamanlarda dahi eğer şunu diyebilirsek Rab benim değil ama senin isteğin olsun. İşte o zaman yüreğimize o sevincin ve esenliğin gelmemesi için de hiçbir sebep kalmaz. Çünkü şunu eklemek istiyorum. Bizim düştüğümüz en büyük hata her şeyin en iyisini kendimizin bildiğini düşünmemiz. Bir örnek geldi aklıma. Biz üniversite sınavına hazırlanırken bir arkadaşımız vardı. Ortaokul ve lise yılları boyunca hep hukuk okumak istedi. Ve dedi ki bu benim için en doğru şey. Ve hep o çerçevede çalıştı. Ve en sonunda hukuk fakültesini kazandı. Dedi ki harika, çok mutlu olacak. Ama bir sene okuduktan sonra dedi ki bu bana göre değilmiş. Ben mutlu değilim. O zaman tekrardan bu okulu bırakacağım ve tekrar sınava hazırlanacağım. Neden bahsediyorum bundan? Çünkü bizler bizi mutlu edecek şeyin ne olduğunu bildiğimizi zannediyoruz ama belki de bu en büyük yanılgımız. Evet. Bizi bizden çok daha iyi tanıyan, kişiliğimizi, yapabileceklerimizi bizden çok daha iyi bilen birisi var ki o da Tanrı'dır. Evet. O zaman Tanrı'nın bizim hayatımızda kontrolü ele almasına izin verelim. Hayatlarımızdaki olumsuzlukları önüne getirelim. Ve diyelim ki Rab her zaman bizi gözetir. O her zaman bizim iyiliğimizi düşünür. Mutlaka Rabbin bir bildiği vardır.
0: Amin. İsa Mesih'i tanımak, diyebiliriz kendimizi doğru bir şekilde anlamak, gerçek bir ruhsal anlayışa sahip olmaktır. Ki bu da kendimizle, kendi bilgeliğimizle, kuvvetimizle, zenginliğimizle ya da iyiliğimizle övmeyi imkansız kılıyor. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey sadece İsa Mesih'le, onun bilgeliği, kuvveti, zenginlikleri ve iyiliğiyle ve kişiliğiyle övmektir. Ne diyor Rabbin sözü? Eğer onda kalır, aklımızı onun sözüyle doldurur ve onu daha yakından tanımayı arzularsak sevincimiz tamamlanacaktır diyor Yuhanna 15'te. Hı hı. Evet, gerçekten bunlar önemli sözler. Programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak buradan dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Göksel? Bu zamanı senin şu anda dinleyicilerimizi sevinç ve mutlulukla ilgili sözlerinle kapatmak isteriz. Ne demek isterdin son olarak? Aklına geliyor mu bir şeyler?
2: Şunu paylaşmak istiyorum. Hayatımızda bazı şeyler yolunda gidiyor. Bazen bazı şeyler yolunda gitmiyor. Ve bunlar bizde duygu patlamaları yaratabiliyor. Bazen çok mutlu hissediyoruz, bazen mutsuz hissediyoruz. Ama eğer Tanrı'ya bakarsak her zaman mutlu olmak için bir sebebimiz var. Ve kurtuluşumuzla, Rab'le olan ilişkimizle mutlu olmayı, onunla sevinmeyi öğrendiğimizde geri kalan her şey bir anlamda teferruat haline alıyor. Ve Kolosalılar 3:16'yı okumak istiyorum. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinize şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Bizler Rab'le bir ilişkimiz olsun ve onu övelim diye yaratıldık bir anlamda. O zaman Rab'be bakalım, gözümüzü Rab'be çevirelim. Kendimizi değil fakat Rab'bi merkeze koyalım. O zaman o her şeye gücü yeten, o her şeyi yaratan kudretli el her zaman bizim üzerimizdedir eli. Amin. Ve o bizi koruyacaktır, kollayacaktır her durumda ve şartta. Hı
1: hı. O zaman şöyle de diyebiliriz değil mi? Yani odak noktamızı değiştirmeliyiz. Yani odak noktamız bizim sahip olacağımız şeyler, o andaki ihtiyacımız olan şey değil. Gözümüzü evet Rab'be odaklamak, ona bakmak, onun sözüne bakmak. Dediğiniz gibi mesela Yeremya'da diyor ki sözlerini bulur bulmaz yuttum diyor ve bana neşe yüreğime sevinç oldu diyor. Yani onun sözleri ve onunla zaman geçirmek, odak noktamızı. Petrus mesela dalgalara baktı, batmaya başladı. Ama Rab'be baktığı zaman Rab onu ayağa kaldırdı. Biz bu olumsuzlukları yaşadığımız zaman, belki mutsuz olacağımızı düşündüğümüz şeyleri yaşadığımız zaman, bunlarla karşılaştığımız zaman Rab'be odaklanmalıyız. Rabbin bizim hayatımızda verdiği, yaptığı şeylere odaklanmalıyız. Onun umuduna, bize verdiği umuda odaklanmalıyız. Çünkü biz ancak onda bu gerçek sevinci ve gerçek mutluluğu bulacağız diye düşünüyorum.
0: İstanbul Pendik Protestan Kilisesi'nden Göksel kardeşimiz bizimle beraberdi. Bugün sevinç ve mutluluk hakkında konuştuk. Tekrar programımıza misafir olduğun için, yüreğini bizimle paylaştığın için teşekkür ediyoruz Göksel.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili Radyo Manat'a dinleyicileri, internet radyosundasınız. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Ben Sedat.
1: Ben Daniel.
0: Ve Göksel'e çok teşekkür ediyoruz. Burada bizimle beraber misafir olduğu için tekrar yeni bir programda
1: görüşmek üzere. Hoşça kalın.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İncil, Matta 20. bölüm.
1: Bağcı benzetmesi. Göklerin egemenliği, sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam, işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamları gördü. Onlara, ''Siz de bağa gidip çalışın, hakkınız neyse veririm.'' dedi. Onlar da bağa gittiler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara, ''Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz?'' diye sordu. ''Kimse bize iş vermedi ki.'' dediler. Onlara, ''Siz de bağa gidin, çalışın.'' dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına, ''İşçileri çağır.'' dedi. ''Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver.'' Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak. İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor. İsa Yeruşalim'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu baş kâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek. Bir annenin isteği. O sırada Zebedi oğullarının annesi oğulları ile birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına, ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. Kadın, ''Buyruk ver, senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında, biri solunda otursun.'' dedi. ''Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz.'' diye karşılık verdi İsa. ''Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz?'' ''Evet, içebiliriz.'' dediler. İsa onlara, ''Elbette benim kasemden içeceksiniz.'' dedi. Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır. Bunu işiten 10 öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. İki körün gözleri açılıyor. Eriha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör, İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca, ''Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!'' diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de, onlar, ''Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!'' diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. ''Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordu. Onlar da, ''Ya Rab, gözlerimiz açılsın.'' dediler. İsa onlara acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.
0: Matta 21. bölüm.
1: İsa'nın Yeruşalim'e girişi. Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, ''Karşınızdaki köye gidin.'' dedi. ''Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa, Rabbin bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek.'' dersiniz. Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki, ''İşte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş, sana geliyor.'' Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşek de sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar, İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı. ''Davut oğluna hozana! Rabbin adıyla gelene övgüler olsun! En yücelerde hozana!'' İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent, ''Bu kimdir?'' diyerek çalkandı. Kalabalıklar, bu Celile'nin Nasıra kentinden Peygamber İsa'dır diyordu. İsa satıcıları tapınaktan kovuyor. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: "Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz." İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkâhinlerle din bilginleri onun yarattığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna Hozana diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya, "Bunların ne söylediğini duyuyor musun?" diye sordular. "Duyuyorum," dedi İsa. "Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün." İsa onları bırakıp kentten çıktı. Betanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi. Meyvesiz incir ağacı. İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca, "Artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin," dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakta kalmazsınız. Şu dağa, kalk denize atıl derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız." İsa'nın yetkisi. İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ileri gelenleri onun yanına gelerek, "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Ben de size bir soru soracağım. Bana yanıt verirseniz ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı, insanlardan mı?" Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek bize, öyleyse ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek, halkın tepkisinden korkuyoruz çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor. İsa'ya bilmiyoruz," diye yanıt verdiler. İsa, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi. İki oğul benzetmesi. Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip, "Oğlum, git bugün bağda çalış," dedi. Oğlu, "Gitmem," dedi. Ama sonra pişman olup gitti. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O, "Olur efendim," dedi. Ama gitmedi. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu? "Birincisi," diye karşılık verdiler. İsa da onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler, Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar," dedi. "Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi, ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız." Bağ kiracıları benzetmesi. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağ bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi, "Oğlumu sayarlar," diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine, "Mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım," dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler: "Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek, bağ da ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak." İsa onlara şunu sordu: "Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek." Başkâhinler ve ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde yönetime bağlı olmak konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör Daniel Günay. Hoş geldiniz Daniel Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Hamdolsun, Rabbin lütfuyla iyiyim. Sizi sormalı.
0: Bizler deyiz, çok teşekkürler. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet, yönetime bağlı olmak konusunda konuşacağız bugün. Şu soruyla başlamak istiyorum ben Daniel Bey. Yaratılışa baktığımızda Tanrı'nın belirlediği bir yönetim şekli var mı? Kutsal kitapta bunu görüyor muyuz?
1: Evet, yani dediğin gibi aslında bir yaratılışta baktığımız zaman bir yönetim şekli var. Tanrı bir yönetim şekli hazırladı, ancak onu da biz biliyoruz ki insanlar pek yönetim şeklinde normal şartlarda bağlı kalmak istemiyorlar. Bunu aslında çocuklarımızdan da görüyoruz. Bazı şeyleri yap, bazı şeyleri yapma diye onlarla konuştuğumuz zaman aslında tam bizim yapma dediğimiz şeyleri yapmak istiyorlar. Dolayısıyla insanda evet bir yönetime karşı olmak, özgür olmak, istediği gibi yaşamak, istediği şeyleri yapmak düşüncesi var. Tabii ki Tanrı'nın bizim için belirlediği de bir yönetim şekli var. Onu bildiğimiz zaman, ona göre hareket ettiğimiz zaman aslında her şeyin daha düzenli hayatımızda gittiğini göreceğiz. Yani Tanrı'nın bizim için ayarladığı, koyduğu şeyler, kurallar mı diyelim bilmiyorum bunu ama aslında bizim faydamız için olan şeyler ve bizim için iyi olacak olan şeyler.
0: Evet. Tanrı'nın oluşturmuş olduğu yönetimi daha iyi anlamak açısından bundan biraz bahsedebilir misiniz? Açabilir miyiz? Aslında Tanrı nasıl bir yönetim istiyordu? Kutsal kitaba baktığımızda özellikle Adem ve Havva zamanına 10 emir verdiğinde nasıl bir yönetim şekliydi aslında bu? Ve Tanrı ne istiyordu aslında?
1: Yani Tanrı biliyorsun evreni yarattı ve evrenin içindeki her şeyi yarattı. Dünyamızı yarattı ve dünyada da insanları yarattı aslında. Hayvanlar da tabii vardı. Her şeyi yarattı ama kutsal kitapta Tevrat'ın yaratılış bölümünde şu ayet var. Birinci bölüm, aslında okuyabilirim o ayetleri. Yaratılış birinci bölümü 26 ve 28. ayetlerde şöyle diyor kutsal kitapta. Tanrı insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzündeki bütün yaşayan canlılara egemen olun.
0: Evet, yani Tanrı düzeni seviyor ve yarattığı dünyada o insanın aslında egemen olmasını istiyor, yönetmesini de istiyor anladığım kadarıyla. Evet. Ayetlere de baktığımızda. On emir aslında verdiğinde ne oluşuyor diyebiliriz. Çünkü bir şekilde ruhsal bir yönü de var ama aynı zamanda yaşadığımız dünya içerisinde de bizim ilişkilerimizi, yaşamımızı etkiliyor.
1: Yani Tanrı'nın evet 10 emri de vardı. Aslında dediğim gibi bu da bizim faydamıza olacak olan şeyler ama yani Tanrı'nın dünyada insanı bu dünyayı yönetmesi için, bu dünyada egemen olması için seçtiğini de görüyoruz. Çünkü insanı kendi suretinde yarattığında biz bir şekilde görüyoruz ve işte dediğimiz gibi yeryüzünü doldurun ve bütün canlılara egemen olun diyor. Hem canlılara egemen olmak ve hem kendileri de bu dünyada iyi bir şekilde yaşamak için işte Tanrı'nın vermiş olduğu bu 10 emir, 10 buyruğa da uymaları gerekiyor. Ve aslında düşünecek olursak bu on emire baktığımız zaman bu on emirin amacı da aslında Tanrı'yı sevmek, Tanrı'ya bağımlı olmak her şeyden önce.
0: Evet.
1: Ve ikinci kısmı da yani 10 tane emir var ama ilk birkaç kısım emir Tanrı'yı sevmekle ilgili, ona
0: evet.
1: bağımlı olmakla ilgili. Diğer buyruklar da aslında insanlarla olan ilişkimizi düzenleyen buyruklar. Dolayısıyla Tanrı bir düzen istiyor. O düzen içerisinde belirli bizim için iyi olacak kurallar belirlemiş. Örneğin mesela aslında okuyabiliriz İncil'de de İsa onu söylüyor. En önemli buyruk şudur diyor. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrının Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur diyor. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.
0: Evet. Tanrı'nın oluşturduğu bir düzen ve yönetim şekli var ve aslında on emirle de bu temellerin daha iyi atıldığını görüyoruz kutsal kitapta.
1: Hı hı.
0: Ve tabii ki insan bunu da bozmuş ve uymamıştır.
1: Evet.
0: Tabii ki bunu da görüyoruz. Peki İncil'de aslında Romalılar 13 birinci ayette şöyle yazıyor. Tüm yönetimler Tanrı'dandır.
1: Hı hı.
0: Aslında bunun anlamı nedir onu merak ediyorum. Kutsal kitapta bütün yönetimlerin Tanrı'dan olduğunun söylenmesi hem nasıl oluyor hem de bunun amacı var mı? Neden bu şekilde? Açıklayabilir misiniz biraz?
1: Hı hı, tamam. İstiyorsan o dediğin ayeti de bir okuyalım. 5-6 ayet ki biraz daha konu belki açılmış
0: evet.
1: olur. Dediğin ayet o Romalılar 13. bölümde söz ediliyor. Romalılar 13'ten 1'den okumaya başlarsam şöyle diyor. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Yani Tanrı'nın her şeyin üzerinde zaten egemen olduğunu biliyoruz. O zaman hı hı. Var olan bütün bu yönetimlerin Tanrı'nın izni sayesinde, izniyle olduğunu görüyoruz. Hoş bunlar iyi bir yönetim olabilir, kötü bir yönetim olabilir ama sonuçta bütün bunlara Tanrı bir şekilde izin veriyor. O yüzden ayetin devamında diyor ki bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir, diyor. Yani aslında Tanrı bu yönetimi seçtiği zaman, hazırladığı zaman Tanrı adaleti, sevgiyi, doğruluğu, insanların yüreğinde olan o gerçek iyi vicdanı insanlara sergilemesi için, iyi olanı, doğru olanı yapması için o yönetimleri seçmiştir. Ve kendisi nasıl adil ve doğru bir Tanrıysa, bütün evreni doğrulukla, adaletle, en iyi şekilde nasıl yönetiyorsa, aynı şekilde yönetimlerden de bunu tabii beklemektedir. Ve onu da söylüyor yani ayetin devamında. Yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor diyor. Ve kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor diyor.
0: Evet, aslında şu soru da aklıma geliyor siz konuştuktan sonra. Bazı yönetimler var ki gerçekten doğru bir şekilde insanları yönetiyor ama bazı yönetimler var çok zalim olabiliyor, çok hı hı. Savaşan, belki insanlara zarar veren.
1: Hı hı.
0: Peki her yönetim Tanrı'dansa eğer neden bu şekilde yönetimler de var? Zalim ya da kötülük yapan ya da daha farklı.
1: Hı hı.
0: Tanrı bunu mu istiyor ya da bu durumu hı hı. nasıl kullanıyor insanlar hı hı. için?
1: Yani başlangıçta söylediğimiz gibi Tanrı kendi suretinde yarattı ve kendi adaletini, kendi doğruluğunu, onun seçtiği yönetimin de uygulamasını istiyor. Ama biz insanlar günahkarız her zaman için. Yani bütün dünyaya baktığımız zaman aslında böyle mükemmel bir yönetimin dünyada olduğunu görmüyoruz. Yani her yerde, dünyanın her bir yerinde bir şekilde bir aksaklıklar var, sorunlar var. Doğru yönetilmeyen, adaletsiz olan şeyler var. Ama Tanrı'nın isteği bizim bu yönetime bir şekilde boyun eğmemiz, itaat etmemiz gerekiyor. Neden? Aslında belki onu söyleyebiliriz. Tanrı her şeyi de kullanabiliyor bir şekilde. Aslında onu belki örnek verebilirim. Kutsal kitapta mesela Daniel kitabına baktığımız zaman aslında onlar Babiller tarafından sürgüne gönderilmişti. Yani İsrail halkı sürgündeydi. Ama Daniel'in hayatına baktığımızda Daniel ve onun tabii arkadaşları o da sürgündeyken belki çok büyük sıkıntılar, problemler, zorluklar yaşamışken birçok kişi belki yolda ölmüşken yine onların bağlı oldukları ya da o başta olan yönetime, onları sürgüne götürmüş olduğu o yönetime bağlı oldular, itaat ettiler, söz dinlediler ve aslında ilginç bir şekilde orada şunu görüyoruz. Yani Daniel ve arkadaşları Tanrı'ya sadık olduğu için, Tanrı'nın istediklerini yaptığı için bir şekilde Tanrı onlara fırsat veriyor ve bu kötü yönetim, aslında hikayeyi biliyorsanız belki okuyabilirsiniz ama işte aslanlar çukuruna atılıyor, Daniel onu öldürmek evet. istiyorlar tek bir Tanrı'ya taptığı için. Çünkü yönetim diyor ki hayır, sadece benim önümde eğileceksin, bana tapacaksın ama bana dua edeceksin. Ama Daniel kendi Allah'ına her gün tapınıyordu, dua ediyordu. Dolayısıyla böyle davrandığı için, hani yönetime de bu anlamda bir şekilde karşı geldiği için onu aslanlar çukuruna attılar. Ama sonra ilginç bir şekilde görüyoruz ki Tanrı Daniel'i o aslanlar çukurunda koruyor. Aslanlar ona zarar vermiyorlar. Ve sonra bu kötü yönetim aslında neyi görüyor? Evet, Daniel'in tanrısı gerçek olan tanrıdır. Bizim birçok putlarımız var, birçok başka şeylere inanıyoruz ama hiçbir put bizi bu aç ve yırtıcı aslanlardan koruyamaz, kurtaramaz. Ama Daniel'in inandığı tanrı o kadar harika bir tanrı ki o zaman biz de bu tanrıya iman etmeliyiz diye aslında halkına da bir şekilde anlatıyor. Hı hı. Yani o kötü yönetimler de olsa itaat edildiğinde, o bir şekilde sadık kalındığı zaman Tanrı doğruyu onlara anlatmak için de bize bir fırsat verebilir.
0: Evet, bazen tabii ki bu kötü yönetim içerisinde de yani bu birçok ülke içerisinde olabilir ya da birçok ülkede gelmiştir kötü yöneten Hı-hı. ya da zalim yöneticiler olmuştur. Bu durumlar içerisinde de her zaman Tanrı'yı aramak lazım ve Tanrı'nın doğruluğu içerisinde kalabilmeyi Hı-hı. sağlamak lazım Hı-hı. sizin de dediğiniz gibi. Çünkü her durumda aslında Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor. Evet. Ve Tanrı'nın isteği de bir şekilde yönetimlere itaat etmemiz Hı-hı. aynı zamanda. Hı-hı. Çünkü biz aslında Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldık ve İsa benzer bir şekilde dönüştürülüyoruz. O zaman onun ışığını yansıtıyoruz. Dünyadan farklı olarak o Tanrı'nın ışığını yansıtan bizler de onun isteğini yerine getirmeliyiz her zaman içerisinde.
1: Aslında şunu da belki ekleyebiliriz. Yani İncil'in yazıldığı dönemde de, yani sadece Romalılarda değil, mesela Petrus'ta da yönetime bağlı olmak, krallara bağlı olmakla ilgili ayetler var. Mesela 1. Petrus 2. bölümde diyor ki insanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala, gerekse kötülük yapanların cezalandırılmasına, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab adına bağımlı olun diyor. Yani Romalılar aslında Hristiyanlara bir taraftan baskı yapan, onları ezen, işte Petrus'un zamanında da zorluklar çıkartan, hatta daha sonra onları öldüren bir yönetim düşüncesine sahiptiler. Ama burada görüyoruz ki gerçekten de Petrus da Tanrı'dan aldığı o esinle beraber yine de ne kadar zalim de olsa o imparatora boyun eğmek, itaat etmek gerektiğinden söz ediyor.
0: Evet. Kutsal kitapta yönetime bağlı olmak konusunda nasıl bir yaklaşım var? Evet, yönetime bağlı olmalıyız ama bunu nasıl yapmalıyız? Aynı zamanda tüm yönetimlerin Tanrı'dan olması, yönetimlere olan yaklaşımımızı nasıl şekillendirmeli? Çünkü insan olarak her zaman yönetimdeki insanları sevmiyor olabiliriz, beğenmiyor olabiliriz, yaptıklarından hoşlanmıyor olabiliriz. Herkesin farklı bir yaklaşımı var ama kutsal kitaba göre aslında biz nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyız yönetime karşı ve nasıl bu durumu içsel olarak düzeltebiliriz? Yani farklı düşüncelere sahipsek de.
1: Evet, yani ayetlerde de okuduğumuz gibi aslında her şekilde, her zaman bir şekilde bu yönetimlere saygı duymalıyız. Hatta işte ayetlerin devamında onu bize söylüyor. Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin. Her ne kadar bazen bu zor olsa da, yani biz bağlı bulunduğumuz ülkedeki devlete, hükümete devlete itaat etmeliyiz. Bir şekilde kurallara uymamız gerekiyor. Vergi vermemiz gerekiyorsa o vergiyi ödememiz gerekiyor. Ne bileyim, iyi bir vatandaş olmamız gerekiyor. Zaten İncil onu söylüyor. Siz dünyanın ışığısınız ve biz bu dünyada ışık olarak yaşamamız gerekiyor ve zor olsa da dediğim gibi Tanrı'nın buyruklarına uymak, itaat etmek her zaman gerekiyor. Zaten İncil'de yine İsa Mesih'e baktığımız zaman onun da vergi ödemesi gerekiyordu. Aslında biz İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu, yani Tanrı'nın özünden gelen biri olduğunu biliyoruz. Tanrı olduğunu aslında söylüyoruz. Hem %100 insandı, %100 de Tanrı'ydı. O zaman bütün evrenin sahibiydi. Ama yine bu dünyadayken vergi ödemesi gerekiyordu. Hem onun hem işte öğrencilerin, Petrus'un. Ve öyle bir hikaye var. İşte vergi ödenmesi gerektiği zaman İsa Mesih diyor ki işte bir balık tut ve onun tuttuğun zaman ondan iki tane şekel, yanlış hatırlamıyorsam, bulacaksın ve bununla git vergileri öde diyor. Evet. Dolayısıyla İsa Mesih bile evrenin egemeni sahibiyken bağlı olduğu o yönetime itaat ettiyse, kurallara uyduysa biz de uymamız gerekiyor Tanrı'nın buyruğu uyarınca.
0: Evet, dediğiniz gibi kutsal kitapta yönetime bağlı olmamız gerektiğini söylüyor ve bu bizi aslında bu bakış açısıyla bakmamız gerektiğini de gösteriyor. Sizin de anlattığınız gibi İsa Mesih bile bu dünyadayken aslında yönetime bağlı kaldı ve yapması gerekenleri yerine getirdi. Bizler de her zaman doğru bir şekilde hareket etmemiz lazım. Kurallara uyarak, iyi bir vatandaş olarak ya da vatandaşlık görevlerimizi yerine getirerek, hukuk kurallarına uyarak yaşamalıyız. Çünkü aslında Tanrı'nın isteği bu. Ya da farklı bir ülkede yaşıyoruz. O ülkenin vatandaşı olmasak bile yine de o içinde yaşadığımız ülkenin kurallarına uymalıyız. Tanrı'nın aslında bir şekilde isteğini yerine getirmiş oluyoruz bu şekilde. Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde yönetime bağlı olmak konusunda konuşmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Daniel Bey, her durumda mı yönetime bağlı olmalıyız? Kutsal kitap ile çelişen bir konuda nasıl davranmak gerekli ahlaki olarak? Bu soruyla kaldığımız yerden devam edelim.
1: Evet, bu da güzel bir soru aslında. Yani eğer yönetim Tanrı'nın istediğine ters bir şey söylüyorsa uymalı mıyız, uymamalı mıyız tabii düşünmemiz gerekiyor. Aslında bütün bu ayetlere baktığımız zaman normal şartlarda yönetim bizden zor şeyler de istese bir şekilde ona itaat etmemiz ve uymamız gerekiyor. Dediğim gibi ağır vergiler olabilir, ağır şartlar olabilir ama yine biz itaat etmek durumundayız. Sadece kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'ya karşı gelen bir şey varsa, yani eğer yönetim bana gelip de işte artık Tanrı'ya inanmayacaksın bundan sonra, işte ne bileyim belki komünist ülkelerde öyle görüyoruz, mesela Çin'de öyle var, inanmayacaksın dediği zaman ben yani bunu yapamam ve bu şekilde de bunun sonucuna katlanır. Mesela Çin'de o şekilde yaşandı ve ne yaptı insanlar? Evet, bir kiliseleri yok, bir kiliseye gidemiyorlar, kiliseleri kapattılar. Ama insanlar kendi evlerinde inandıkları Tanrı'ya dua etmeye, ibadet etmeye başladılar. Aslında biraz önce söylediğim gibi Daniel örneğinde de orada da kral, daha doğrusu oradaki arkadaşlar, yöneticiler dediler ki Nebukadnezar'ın önünde eğilmen lazım. Kendi Tanrı'na dua edemezsin, kendi Tanrı'na tapınamazsın. Daniel bunun doğru olmadığını bildi. Ben putların önünde işte eğilemeyeceğim bir şekilde ve bunun sonucuna da katlandı. Tabii kolay değil bu seçim. Evet. Yönetime bu konuda itaat etmemek kolay değil. Ama bunun sonucuna da katlandı Daniel. İtaat etmediği için onu tuttular ve aslanlar çukuruna attılar. Sonucuna katlandı. Aslında İncil'de de buna benzer bir örnek var. İncil'de de Petrus ve Yuhanna, onlar İsa Mesih'in müjdesini her yerde duyuruyorlardı. Çünkü İsa Mesih'in bir müjdesi var. Gidin bütün dünyaya müjdeyi duyurun ve onları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. Ve tabii ki eğer sen İsa Mesih'i anlattığın zaman insanlar bundan rahatsız oluyorlar genelde ve o dönemdeki yöneticiler de rahatsız oldular ve Petrus ve Yuhanna'yı tuttular, kurul üyeleri, ve bu adamlar işte ne yapacağız, onları konuşalım dediler ve öyle okuyoruz. Onları tuttular ve dediler ki İsa'nın adını hiç anmayın, o adı kullanarak hiçbir şeyi öğretmeyin diye onlara baskı yaptılar. Petrus'la Yuhanna, elçilerin işlerinde bundan söz ediyor. Şöyle okuyoruz. Petrus'la Yuhanna diyor ki Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz diye yanıt verdiler ve Tanrı'nın sözünü duyurmaya, anlatmaya devam ettiler. Çünkü yaşam amacı buydu onların. Bu müjdeyi insanlara duyurmak ve herkesin kurtulmasını istiyorlardı. Dolayısıyla bu müjdeyi duyurmaya devam ettiler. Bunun sonucunda zorluklar da olsa, sıkıntılar da olsa, hapisler de olsa buna katlandılar, dövüldüler, çarmıha gerildiler, işkence çektiler ama yine bu müjdeyi duyurmaya devam ettiler.
0: Evet, aslında verdikleri müjdeyle, belki müjde verdikleri için tutuklandılar ama tutuklanma sebebi hırsızlık, cinayet ya da yaptıkları kötü bir şey değildi. Sadece insanlar aslında bu kurtuluş yolunun var olduğunu göstermekti. Çünkü İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde biz gerçekten Tanrı ile o barışı sağlıyoruz ve kurtuluyoruz. Söyledikleri şey buydu aslında. Ve bir şekilde tutuklanmış olsalar bile yine de Tanrı'nın isteğini yerine getirdiler. Çünkü Rabbi İsa aslında gidin ve tüm dünyaya bu müjdeyi duyurun dediler ve onlar onun isteğini yerine getirdiler. Bunun için biz her zaman kutsal kitapla çelişen bir nokta olduğunda kutsal kitabın sözlerini yerine getirmeliyiz. Tanrı'nın isteğini yerine getirmeliyiz. Tabii ki bunu yapmak işte yönetime karşı bir isyan çıkarmaktan bahsetmiyoruz ya da kötü şeyler yapmaktan bahsetmiyoruz. Ama Tanrı ile olan ilişkimizi hiçbir şeyin de etkilemesine izin vermemeliyiz. Çünkü asıl önemli olan şey Tanrı'nın isteğini yapmak, Tanrı'ya itaat etmektir. Evet.
1: Yani dediğin gibi aslında Hristiyan olarak yaşamak çok kolay değil. Birçok insan belki hani Hristiyanlık aman çok rahat bir hayat diye düşünebilir. Ama işte İncil'e baktığımız zaman, bu ayetlere baktığımız zaman, örneğin mesela yönetimle olan ilişkimize boyun eğmek baktığımız zaman gerçekten Hristiyan yaşamı kolay bir yaşam değil. İtaat etmek, boyun eğmek bizden isteniyor.
0: Evet. Şeyi de merak ediyorum. Eski antlaşma ile İncil arasında devlet ve politika ile ilişkiler konusunda farklılıklar var mı? Çünkü genel olarak eski antlaşma ve yeni antlaşma sanki birbirinden farklı ya da bir bütün değilmiş gibi algılanıyor. Hı-hı. Bu noktada farklılıklar var mı?
1: Hı-hı. Yani başta dediğimiz gibi Tanrı insanları kendi suretinde yarattı ve bütün dünyanın egemenliğini, yönetimini ona verdi ve Tanrı insanlar aracılığıyla da bu düzeni sağlamak istedi. Şöyle bir fark var, belki şunu diyebiliriz. Eski anlaşmada Tanrı İsrail halkını seçti ve İsrail halkı aracılığıyla yargısını gösterdi, ulusları yargıladı. Örneğin bir ulus günah işlediyse o zaman İsrail halkı onlarla savaşıyordu, yani halk olarak savaşıyordu ve bu Tanrı'nın yargısını gösteriyordu. Günah seviyesi dolduğu zaman bu savaşlar oluyordu. Aynı şekilde aslında İsrail halkı da günah işlediğinde Tanrı başka ulusları İsrail'e göndererek kendi yargısını, kendi gazabını gösteriyordu. Yani daha çok bu halk üzerinden olan bir yönetim sistemi vardı bir şekilde. Ama İncil'e baktığımız zaman onu görüyoruz. Ayetlerde de okuduğumuz gibi İncil'de daha çok bağlı bulunduğumuz yönetimlere itaat etmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir başka bir ülkeye gitsek de o ülkedeki yönetim neyse ona itaat etmeliyiz. Yani kendi kafamıza göre, kendi düşüncemize göre ya da kendi ülkemizdeki uygulamalara göre değil, bağlı olduğumuz ülke, yaşadığımız ülke her neresiyse oradaki ülkenin ya da yasanın gerekliliklerini yerine getirmek gerekiyor.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü her birimiz aslında Hristiyan olduğumuzu söylediğimizde yapıp ettiklerimizde daha çok önem kazanıyor. Hı-hı. Çünkü bir Hristiyan olarak bunu yapıyorsan sanki Tanrı'ya aslında onun Tanrısı bu ya da o Hristiyan olduğu için böyle yapılıyor gibi bir algı da oluşuyor. Onun için Hı-hı. önemli yapıp ettiklerimiz. Aslında biz programımızın ilk bölümünde bir örnekle bahsettik ama İsa Mesih'in Tanrı özüne sahip olduğu halde insan benzeyişinde yaşadı ve İsa Mesih'in yönetimiyle ilişkisine bakacak olursak ne öğrenebiliriz? Bir örnek aslında bahsetmiştik ilk bölümde. Biraz daha bu konuyu açalım çünkü Tanrı özüne sahip aslında İsa Mesih ve her şey aslında onun aracılığıyla var oldu. Bir insan benzeyişinde dünyada yaşadı. Fakat yine de nasıl bir şekilde yaklaştı yönetime, neler yaptı ya da yönetim aslında ona nasıl yaklaştı ve nasıl karşılık verdi İsa Mesih?
1: Evet, doğru diyorsun. Aslında İsa Mesih de bulunduğu yönetime bir şekilde bağlılık gösterdi. Ona karşı çıkmadı. Aslında onu da biz biliyoruz. O dönemdeki insanlar, özellikle Yahudiler, İsa'nın öğrencilerinden de biri ilk başta öyleydi. Yani yönetime karşı çıkarak yine tekrardan Yahudi egemenliğini kurmak istiyorlardı. Tekrar kendi egemenliklerini geliştirmek istiyorlardı. Ama İsa Mesih'in onlara söylediği şu söz de vardı: düşmanlarınızı sevin, onlar için dua edin, onların doğruyu görmeleri için. O zaman İsa Mesih hiçbir zaman bu dünyada bir yönetim kurmak istemedi ve bu yönetime karşı gelip savaşmak istemedi. Öğrencilerini bu şekilde yönlendirmedi ve itaat etti ve daha sonra biraz önce de söz ettik, onu da görüyoruz. Mesela tapınağa ödenmesi gereken vergiler vardı. Matta 17. bölümde öyle görüyoruz. Yani diyor ki, yani senin öğrencilerin tapınak vergisini ödemiyorlar mı diye soruyorlar dedi. Yani bu ödenmesi gereken bir durumdu. O zaman Petrus'a İsa Mesih diyor ki işte bir balık tut. Tuttuğun bu ilk balığı aç ve onundaki ağzını aç. Ve ondan 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın diyor. Ve bu parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver diyor. O zaman Evet. Bu kurala uyuyor İsa Mesih ve o vergiyi ödemiş oluyor. Onun dışında örneğini de belki görebiliriz. Hatırlarsan İsa Mesih çarmıha gideceği zamanda birçok askerler geldiler, onu yakalamak istediler. Ve Petrus, hatta onu da okuyoruz. Yani Petrus işte başkahinin Malkus adında bir kölesi vardı. Kılıcını çekiyor ve onun kulağını uçuruyor.
0: Evet.
1: İsa Mesih ona karşı çıkıyor. Niye yani böyle yapıyorsun diye. Ve tekrardan o kulağı yerine koyarak iyileştiriyor adamı. Kılıç tutanlar kılıçla gideceklerdir diyor. Dolayısıyla orada da hani yönetime, onu yakalamak isteyenlere, onu öldürmek isteyenlere karşı gelmiyor. Ve yönetim nasıl öngördüyse ona uyarak, itaat ederek, dediğim gibi çarmıha giderken o kırbaçlanmalar olsun, aşağılanmalar olsun, o büyük acılar olsun, bütün bunlara katlanarak, yönetime itaat ederek çarmıha gidiyor. Tabii bir taraftan O bu dünyaya ölmek için gelmişti, bunu da biliyoruz. Yani ölmek için dediğim, insanların günahı yerine bu çarmıha gitmesi gerekiyordu. Onların günahına kefaret olarak bütün dünyadaki insanların için ölecekti. Bunu görüyoruz ve hükümete, yetkililere her zaman itaat ettiğini görmüş oluyoruz.
0: Evet, İsa Mesih yaşam boyunca aslında kendisinin yapmadığı hiçbir şeyi de bizden beklemiyor. Hı hı. Buna baktığımız zaman İsa Mesih'i gerçekten örnek alabiliriz. Çünkü nasıl yaşadığına, nasıl davrandığına ve neler yaptığına baktığımızda bizim için çok büyük bir örnek, dediğiniz gibi. Ve bizler de yönetim altında yaşadığımız süre boyunca o yönetime uymalıyız, kurallarına itaat etmeliyiz. Hı hı. Tabii ki İsa Mesih aslında çok büyük bir güce sahipti. Tanrısal bir öze sahipti. İstese birçok şeyi yok edebilirdi, yeni bir krallık kurabilirdi, birçok şey yapabilirdi. Ama dediğiniz gibi aslında dünyaya gelme amacı burada bir yönetim kurmak değildi. Hı-hı. Çünkü benim egemenliğim, benim krallığım göklerdedir diyor Rabbi İsa. O zaman şunu iyi anlamak lazım ki İsa Mesih gerçekten tüm insanların günahını ortadan kaldırmak için, bir amaç için geldi ve Hı-hı. onu yerine getirdi. Aynı şekilde aslında Tanrı'ya da itaat etmiş, yani o babaya da itaat etmiş oluyor. Bu da bizim için bir örnek. Hem Tanrı'ya itaat edip hem de aslında dünyasal yönetime nasıl itaat edebileceğimizi gösteren bir durum olduğunu da düşünüyorum bunu. Hı-hı.
1: Kesinlikle doğru.
0: Evet, zamanımız ilerliyor aslında ve birkaç sorum daha var size. İncil'de yine görüyoruz yönetim ve yöneticiler için dua etmek gerektiğini de söylüyor. Neden dua etmeliyiz? Ya da bazen istemediğimiz yöneticiler oluyor, yönetimler oluyor. Yine de onlar için dua etmeli miyiz? Niye dua etmeliyiz? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Yani bütün bu konuda konuştuğumuz gibi yöneticilere her zaman için uyumak gerekiyor. Bu sadece iyi yöneticiler değil ama iyi olmayan yöneticiler de olsa bir şekilde boyun eğmemiz lazım. Aslında kölelere de bu buyruğu veriyor. Yani o dönemde köle olarak yaşayanlar da kendi efendilerine bir şekilde boyun eğmeleri gerekiyordu. İtaat etmeleri gerekiyordu ve iyi bir örnek olmaları gerekiyordu. Yani gerçek bir Hristiyan hayatını, yaşamını yaşamaları, sürdürmeleri gerekiyordu. Ve evet, gerçekten de hoşumuza gitmeyen yönetimler olabilir. Doğru olmayan şeyleri yapan yönetimler olabilir. Adaletsizlikler yapan yönetimler olabilir ama İncil'in bize öğrettiği ne yapabiliriz? Baş kaldırmak değil, ayaklanmak değil, o hükümeti yıkmak değil ama tam tersine o hükümetin doğruyu yapmaları için İncil bize onu öğütlüyor bir şekilde. Onlar için dua etmeliyiz. Yani yöneticiler için, başta olan kişiler için dua etmeliyiz ki doğruyu görebilsinler, iyi yapabilsinler, Tanrı'dan gelen o bilgeliği alarak halklarını yönetebilsinler. Çünkü aslında yönetimin amacı bir şekilde halklara eşitlik sağlamak, onları mutlu etmek, halkın, vatandaşın iyi olmasını sağlamak, doğru bir şekilde yönetebilmek. O zaman bunu yapmaları için de tabii tanrısal bir güce ihtiyaç var. Ve eğer tanrısal bir güç olmadığı sürece genellikle çok doğru olmayan şeylerde insanlar yapabiliyorlar. O zaman bizler Tanrı'ya daha yakın olmaları için, onu tanımaları için, onun sevgisini, adaletini anlamaları, görebilmeleri için dua etmemiz gerekiyor.
0: Evet, tabii ki yönetimlerin yaptığı her şey de insanları ve bizleri etkiliyor. Bunun için de her biri için gerçekten dua etmeliyiz. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yakın olsunlar, Tanrı'nın gözüyle bakabilsinler, o merhametle, sevgiyle doğru bir şekilde hizmet edebilsinler. Hı hı. Bunun için sevsek de sevmesek de dua etmeliyiz bütün yönetimler için.
1: Aslında ilginç ayetler de var, gözüme çarpmıştı, onu da söyleyebilirim. Mesela Eski Antlaşma'da, Tevrat'ta özdeyişler 16. bölüm 10. ayette diyor ki Tanrı buyruklarını kralın ağzıyla açıklar. Bu nedenle kral adaleti çiğnememelidir. Yani kralın, o ülkeyi yöneten kişilerin adaletli olmaları gerekiyor. Çünkü diyor ki kral adaleti çiğnediğinde yanlış yaptığı için Tanrı'ya hesap verecektir. Yani herhangi bir insana değil ama kral yanlış yaparsa bunu yargısını verecek olan da Tanrı'dır. Çünkü onu da okuyoruz kutsal kitapta. Kralların da Tanrı'nın egemenliği altında olduğunu biliyoruz. Kimilerini indirebilir, kimilerini tekrar başa çıkartabilir. yukarıya çıkartabilir. Her şey Tanrı'nın elindedir. O zaman bu düzeni onların Tanrı gibi ya da Tanrı'ya yaraşır şekilde sürdürmeleri gerekiyor.
0: Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Son bir soru sormak istiyorum ben size. Ahlaki açıdan baktığımızda yönetim ile olan ilişkilerimiz, yönetime bağlı olmak bizim için neden önemli? Bize nasıl bir ahlaki anlayış sağlıyor aslında?
1: Evet, yani yönetime itaat etmemiz gerektiğinden bahsettik. Çünkü aslında bir düzen var. Tanrı'nın en başta belirttiğimiz gibi Tanrı bu dünyada bir düzen yarattı. İnsanları bütün bu yarattığı şeylerin üzerine koyarak Tanrı'nın egemenliğini ya da Tanrı'nın sevgisini yansıtmaları gerektiğini onlara söyledi. O zaman bizler de eğer bu yönetime itaat ettiğimiz zaman bir şekilde bu yönetime, bu düzene uyduğumuzu ya da Tanrı'ya itaat ettiğimizi söylemiş oluyoruz, göstermiş oluyoruz. Bu düzene uymak Tanrı'yı da mutlu ediyor. Aynı zamanda bizi de mutlu ediyor. Çünkü bin bir çeşit insan var. Yani evet. Senin verdiğin kuralı öbürü beğenmez, öbürünün verdiği hani kimi insanları mutlu etmek zor. O zaman bir düzen lazım. Ve zaten onu da görüyoruz. Yani hükümetler aslında çalışıyorlar, yeni anayasalar çıkartıyorlar, yeni kurallar çıkartıyorlar. Yani daha doğru, daha iyi yönetebilmek için normal şartlarda, halka daha çok yardımcı olabilmek için iyi kurallar çıkartmaya çalışıyorlar.
0: Evet, bu noktada aslında bir ayet okumak istiyorum ben. Okumuştuk gerçi ama bu sorunun tam olarak cevabını sanki böyle yansıtıyormuş gibi. Romalılar 13:2-5'te bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekiyor diyor. Evet, bizler de aslında bir şekilde Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş oluyoruz ve vicdan sorunu yapmadan aslında yapmamak için de yönetime bağlı olmamız gerektiğini görüyoruz. Programımızın sonuna geldik. Son olarak bir şey söylemek ister misiniz Daniel Bey?
1: Bu zor bir konu, insanlar için gerçekten kolay değil. En başta da belirttiğim gibi İtaat etmek bizim için zor, kolay bir şey değil. Ama Tanrı'nın buyruğu her zaman için bize iyi olanı, doğru olanı gösteriyor. O zaman Tanrı'nın buyruğuna itaat etmek bize bereket getirecektir, bize sevinç getirecektir, bize bir düzen getirecektir. Tanrı her şeyi biliyor, her şeyi görüyor, yaşadıklarımızı görüyor. Bütün durumu bildiği için her şeyin üzerinde Tanrı'nın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani hoşlanmadığımız şeyler olsa da, yanlış olan şeyler olsa da dediğimiz gibi Tanrı bunları da gördüğü için eninde sonunda onun egemenliğinde aslında biz gerçek doğruluğu, egemenliği göreceğiz. O zaman onu beklemek, sabretmek, dayanmak ve yönetimlere konuştuğumuz gibi itaat etmek önemlidir.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Daniel Bey size. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Doktor George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Elçi Pavlus'un önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyetin aslında kiliseye zulmeden bir kişiyken tam tersi bir yöne dönen bir insan olduğunu konuşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz programlarda onun hikayesine, onun dönüşümüne odaklanmaya çalıştık. Ve bu programda ise diğer elçilerle Pavlus'u belki karşılaştırmamız gerekiyor. Onlar arasında bir fark var mı yok mu, bunlara odaklanmak istiyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarından arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Öncelikle belki George Bey şuna odaklanmak gerekiyor. İsa'nın öğrencileri, İsa'nın havarileri, toplumumuzda havariler olarak bilinen o elçiler kendilerini nasıl tanımlıyordu? Ve Pavlus kendisini nasıl tanımlıyor? Belki buna odaklanmamız gerekebilir.
5: Kendilerine farklı şey söylemiyorlardı aslında. Hepsi de kendilerini Mesih'in elçileri olarak tanıtıyorlardı. Mesih'in öğrencileri, Mesih'in kulları, Mesih'in de elçileri olarak kendilerini tanıtıyorlardı. Mektuplarının giriş kısımlarında bunu görebiliyoruz. Hepsi de İsa'ya Rab diye bakıyorlardı. Efendimiz, Rabbimiz. Herhangi bir mektup alıp da açıp bakmak buna yeterlidir. Bu elçilerin mektupları Yeni Ahit'in büyük bir kısmını oluşturuyor. Başka bir programda onu konuştuk. Onların mektupları hem kendi aralarındaki iletişimi sağlıyor ve eğitimini sağlıyor ama aynı zamanda Tanrı'nın sözü olarak karşımıza çıkıyor. Kutsal Ruh'un etkisiyle o havariler, o ilk elçiler bunları kaleme alıyorlar. Müjde kitaplarına da, yani dört müjdeyi de onlar ele alıyorlar. Bir örnek verelim. Yahuda mektubu diye düşünebiliriz. Yahuda kimdir? Yahuda mektuplarının en sonu Yakup'un kardeşi, İsa Mesih'in de üvey kardeşlerinden biri. Üvey derken orada Meryem'in daha sonra bakire olarak İsa'ya doğurduktan sonra Yusuf'la birlikte başka oğulları oluyor. Dört tane herhalde erkek ve kız kardeşleri de vardı.
0: Onu... Bu Yahuda şey değil değil mi? İsa'ya sonradan ihanet edecek olan kişi değil.
5: Hayır. Bu Yahuda çok popüler bir isimdi. Yakup da öyle. Yani mesela 12 oymağından, İsrail'in 12 oğlundan, Yakup'un 12 oğlundan biri Yahuda. Mesih soyu da oradan geliyor. Davut'un atası olarak Yahuda. Ama bu o adı taşıyor. Toplumda çok popüler. İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi, ben Yahuda'dan Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışları selam. Örneğin kendini nasıl tanıtıyor? İsa Mesih'in kulu. Yakup'un kendi mektubuna bakacak olursak, Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup, dağılmış olan 12 oymağa selam ederim. Örneğin Petrus'a bakacak olursak nasıl kendini tanıtıyor? İsa Mesih'in elçisi ben Paulus, ben Petrus'tan. Tanrı'nın seçilmişlerine selam diyor. Ve en son aynı şey burada Paulus'ta da görüyoruz. İşte Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Paulus'tan selam. Birbirine çok benzer. O zaman hepsi kendilerini İsa Mesih'in kulu olarak, İsa Mesih'in elçisi olarak biliyorlardı.
0: Evet. Peki elçiler bu kiliseye zulmeden Saul'ü nasıl aralarında kabul ettiler George Bey? Yani çok büyük bir zulüm gördüğünü görüyoruz. Kiliseye zulmeden biri var. Bir dönüşüm yaşıyor. Ve sonrasında bugün az önce aslında konuştuğumuz İsa Mesih'in elçisi ya İsa Mesih'in kulu olarak kendini tanımlayan Paulus'a dönüşüyor bu kişi. Bunlar onu nasıl kabul ettiler? Hemen oldu mu bu, yoksa bir kabul süreci oldu mu? Bir belki test süreci oldu mu? Nasıl ona inandılar, nasıl ona güvendiler?
5: Evet, kolay değildi bence. Yani çünkü ama inandılar. İşte duyurmaya başladı. Havralar da hemen İsa'nın Tanrı'nın oğlu, yani Rab Mesih olduğunu hemen duyurmaya başlıyor. Tabii herkes şaşkına dönüyor. Elçilerin İşleri 9'un devamında onu okuyoruz. Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? İşte buraya da ölülerini tutuklayıp başka hainleri götürmek amacıyla gelmedi mi diyorlardı. İşte ama o güçleniyor. Şam'dan uzaklaşmak durumunda kalıyor. Çünkü orada bu başına gelmişti o yolda. Sonra da Yeruşalim'e gidiyor. Oradaki öğrencileri katılmaya çalıştı diyor. Ama hepsi ondan korkuyor. İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlar. Ama o zaman Barnaba adlı bir elçi yardımcısı vardı. Barnaba onu alıp elçileri götürüyor. Çünkü o inanıyor, dinliyordu. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlatıyor. Böylelikle onları aralarına katılabiliyor. Daha sonra Yuhanna, Petrus, diğer Yakup'la onlarla birebir görüşüyor. Ve onlar da aynı müjdeyi anlattığından emin oldular. Sadece onlar Yahudileri, o da Saul da diğerlerine, diğer uluslara gideceğini anlıyorlar. Anlaşıyorlar.
0: Evet. Peki burada Hananya isimli bir kişiye görünüyordu aslında. Yani Rab Hananya isimli kişiye görünüp Elçi Pavlus'tan bahsediyordu. Bir önceki bölümde ona değindik. Peki bu Hananya isimli kişinin bir etkisi var mı? Yani kiliseye kabul konusunda bu kişi kilise tarafından kabul edilen önemli bir kişi miydi? Rab niye ona göründü? Evet. Ona böyle bir görev verdi.
5: 9. bölümde Elçilerin İşleri kitabının 9. bölümde onunla ilgili Paulus'un da başına gelenlerinin de anlatıldığı, kaydedildiği bölümden 12. ayetten bunu görmeye başlıyoruz. Dediğimiz gibi Saul sadece bir görüm görmüyor. Gerçekten başına bu geliyor. İsa ona görünüyor. O yere yıkılıyor, kör oluyor. Yardımcıları onu Şam'a götürüyor. Bunu yaparlarken işte bir görümde bu Hananya bir görüm görüyor ve İsa da İsa Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı orada. Okuyorum buradan. Buyurun. Bir görümde Rab ona Hananya diye seslendi. Buradayım dedi Hananya. Rab ona kalk dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın bir başka bir Yahuda, Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Orada birinin ona geldiğini ve ellerini onun üzerine koyması gerektiğini anlıyor. Zaten İsa diyor ki ona, Mesih İsa diyor ki Hananya o görümde, Saul bunu kendi gördüğü görümde senin ona geleceğini görmüştür. Hani hazırdır. Sen git ona. Ama tabii Hananya korkuyor. Birçoklarının da bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yani nice kötülük yapmıştır diyor. Hayır dedi, sen git. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarını duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır diyor. İşte sonra gidiyor, ellerini gözleri üzerine koyuyor ve Saul görmeye başlıyor. Ve baptiz oluyor orada. Beklemiyor. Direkt İsa'ya iman ettiğini açıklıyor. Baptiz oluyor. Herhalde bu Hananya mı baptiz ediyor? Tam hatırlamıyorum. Evet, orada görmeye başlıyor. İşte o zaman Şam'daki öğrencilerle tanıştırıyor Hananya, anlaşılan. Ve orada kabul görüyor. Çünkü direkt İsa'ya olan inancını açıklıyor. Şam'da havralara giriyor. Tartışmaya başlıyor. Evet, gerçekten ben çok yanıldım. Gerçekten İsa Mesih'tir. Gerçekten öldü, dirildi. Bana göründü. Yani ve herkes orada, işte Şam çevresinde Hananya'nın büyük etkisi vardır. Tabii ki bunun haberi yayılıyor. Barnaba da duyuyor o şekilde.
0: Peki Pavlus kilisede bir ayrım yaratmış mıdır? Yani farklı bir öğreti, işte Pavlusçuluk gibi bir olgu ortaya çıkmış mıdır? Çünkü mesela bazıları, işte Elçilerin İşleri yazarının Luka olduğundan bahsettik. İşte Luka Pavlus'un öğrencisidir ve Pavlusçu bir bakışla o kitabı yazmıştır gibi bir nokta, bir iddia ortaya atabiliyorlar. Böyle bir ayrım var mıdır kilisede, yoksa zaten elçilerle beraber aynı şeyi mi söylüyor Pavlus?
5: Aynı şey söylüyor. Fark şuradan kaynaklanıyor. Bir parça bir doğruluk payı olabilir. O da şöyledir. Pavlus henüz yaşanmamış olan bir olaya kapı açıyor. Gerçi Antakya'da başlıyor. Yahudi olmayanları biraz anlatmaya başlıyorlar bu sürülen kişiler. Ve Yahudi olmayanlar aynı topluğa Yahudilerle, çünkü Yahudiler onlarla yemek yemiyor. Tamamen ayrı bir toplum olarak ortalıkta. Pavlus özellikle bunları gönderiliyor Antakya'dan, diğer uluslara gidiyor, işte Asya'ya gidiyor, Efes'e, işte Antalya'dan üzere Konya'ya gidiyor vesaire, bütün o bölgeleri gezerek İsa'yı önce havralarda, sonra Yahudi olmayanlara duyuruyor ve onlar çoğalmaya başlıyor, iman eden. Ve soru şu şekilde oluşuyor: acaba bunların da Musa'nın yasasına bağlı olmaları gerekiyor mu? Sünnet olmaları gerekiyor mu diye bir şey vardı. Şimdi Yahudi olmak için bazı şartlar vardı. Yani Yahudiliğe geçmek kolay bir şey değildi. Büyük bir süreç vardı. Bunu onlara, şimdi bu biraz farklı bir şeydir. Şimdi İsa'ya inanmak için Yahudi olmak gerekiyor mu? Musa'nın yasasına bağlı olmak gerekiyor mu diye bir soru işareti başlıyor. Petrus da onunla ilk, Pavlus değil, Petrus ilk önce bununla karşılaşıyor. Çünkü direkt Romalı bir askerin evine gönderiliyor. Yani bu müjdeyi ona anlatıyor.
0: Evet.
5: Orada Yahudiler de bunu, Yahudi imanlılar da buna da karşı çıkıyorlar. Sen nasıl gidip de o adamın evinde yer? Sonra o da anlatıyor. Bu şekilde oldu. Beni Rabbin kendisi gönderdi. Başka birisi ile, başka bir yetkiyle gitmedim. Ve bu şekilde orada oldu. Onlar da kutsal ruhun gücüyle iman ettiler. Bizden farklı bir şekilde gelmediler İsa'ya. O zaman ben Tanrı karşısında ona engel olmak için ben kimim ki? Tanrı bu kapıyı demek ki diğer uluslara açıyor. Oradan o sıkıntı doğmaya başlıyor. Ve bu tam doğruluk noktasına ulaşıyor. Belki de onu anlatacağız. Bilmiyorum, orada Yeruşalim'de bir problem yaşanıyor.
0: Peki Pavlus aslında müjdeyi diğer uluslara duyuran ilk kişi Pavlus muydu? Yoksa diğer elçilerde de var mıydı aralarında bir şey? Yoksa sadece Pavlus'a özgü bir
5: elçi olarak duyuran, yani ilk kişi Petrus oluyor. Petrus orada Cornelius ve onun ev halkını duyuruyor. En büyük şaşkınlık orada yaşanıyor. Hatta gitmek istemiyor, görün görüyor. Oradan gökten inen bir çarşaf gibi bir nesne iniyor. İçinde bir sürü murdar yiyecek var. Ve çok ilginç bir görüm. Elçilerin İşleri 10. bölümünde yer alıyor. ondan kes ye diyor. Murdar etler vesaire şeyler var. Hayır, böyle bir şey yapamam diyor. Bu görüm sembolik bir şeydi. Şuraya dokunuyor. Yahudi olarak ben seni Yahudi olmayanın evine göndereceğim. Onunla sofra paylaşacaksın. Ama sen onun Rabbin temiz kıldığı hiçbir şey murdar demeyeceksin artık diyor. O şekilde hazırlık yapılıyor, hazırlanıyor Petrus ve gidiyor. O zaman Paulus ilk değil. Ama Paulus genel bir müjdelemeye, genel bir tebliğ işine gönderilen, Yahudi olmayanlara ilk gönderilen Paulus'tur. Evet. Ama Barnaba da onunla birlikte gidiyor.
6: Barnaba'yla beraber, evet.
5: Ve daha sonra Markus müjde kitabını da ele alan, yani kaleme alan Markus da onlarla birlikte bir parça gidiyor.
6: Bir de geçmiş olarak Paulus'a baktığımız zaman aslında müjdeyi diğer uluslara duyurmak için işte biçilmiş kaftan olduğunu görüyoruz. Çünkü hem Yahudi kültürü hakkında bilgisi var, hem Roma vatandaşı, Roma hakkında bilgisi var, hem de Grekçe hakkında çok edebi anlamda da güzel bir bilgisi var. Evet. Aynı zamanda Greklerin kültürünü, onların işte yazarlarının sözlerini de biliyor ki sonrasında oraya müjdelemeye gittiğinde Efes'te bunu kullandığını görüyoruz.
5: Evet.
6: Onların ozanlarından bir örnek vererek bir müjde yaptığını görüyoruz. Aslında bu noktada biçilmiş bir kaftan olduğunu Paulus'un orada hatırlıyoruz. Bu noktada bir virgül koymamız gerekiyor. Bir ara vermemiz gerekiyor. Ardından programımıza devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmiyorsanız eğer @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bu konuda sorularınız ve görüşleriniz varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Şimdi kısa bir ara.

0: Radyo Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet değerli Radyo Maranta dinleyicileri, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Gizemli Elçi Pavlus programında ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile beraber karşınızdayız ve Pavlus ve diğer elçileri konu alıyoruz. Pavlus ve havarileri konu alıyoruz. Onların aralarında bir fark var mı? Çeliştiği noktalar var mı? Bunu ele almaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmiyorsanız tekrar hatırlatalım. soru@radyomaranta.com e-posta adresini de sizlere hatırlatalım. E-posta adresinden bizlere sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Sosyal medyadan da @radyomaranata adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Her platformda aynı kullanıcı adıyla bizi bulabilirsiniz. Bu konuda lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin diyoruz. Pavlus ve diğer elçiler arasında bir farklılık var mı? Buna odaklanıyoruz. Peki Pavlus diğer elçilerden farklı bir öğreti sunmuş mudur? Yani onların değinmediği bir konuya değinmiş midir? Böyle bir misyonu var mıdır? Böyle bir görevi var mıdır George Bey?
1: Şimdi az önce söylediğimiz noktada özellikle bu diğer ulusların da Yahudi imanlılarla, İsa'ya inananlarla birlikte bir beden oluşturduklarını o öğretiyor özellikle. Yani en çok onu vurguluyor çünkü onlara gönderilen elçi olarak bu sır, o bir nevi sır çünkü eski antlaşmada bunun o kadar net bir şekilde göremiyoruz. O bir nevi sır olarak, yani uluslara Tanrı'nın bereketleyeceğini, Mesih harcılığıyla onlar da kutsanacağına dair birçok peygamberlik sözü vardır. Uluslarının tümünü kapsayan bir tasarı var. Ta Tevrat'ın başından itibaren İbrahim'e de verilen vaat da odur. Senin soyun aracılığıyla bütün uluslar kutsanacak diye. Paulus da bunun daha detaylı nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Onun da mektuplarında, Romalılarda olsun, başka yerlerde çok güzel bir şekilde o anlatıyor. Çünkü o direkt onu yaşıyor. Kurduğu cemaatler içinde Yahudi kökenli olmayanlar yer alıyordu. Ve onların bir olduğunu, aradaki duvarın ortadan kalktığını anlatan birçok yazı yazıyor. Onu bir konu odur. Farklı. Yani diğer elçiler de bunu kabul ediyorlardı. Ama onların öğretilerinde o kadar önemli bir yer almıyor. Çünkü onlar daha çok Yahudilere yönelik yazıyor. Ama Paulus diğer uluslara gönderilen elçi olarak bu konuya Yahudi olarak yazıyor. Yahudileri de, Yahudi olmayanları da nasıl bir bütün oluşturacağını anlatıyor.
0: Bu konuda gerçekten aslında önemli bir emek sarf etmiş, önemli bir çaba sarf etmiş olduğunu görüyoruz. Yahudi ve Yahudi olmayan arasında bir ayrım olmadığını vurgulayan noktalara değindiğini görüyoruz. Peki Pavlusçular, aslında şöyle bir iddia var. Pavlusçular gerçek Hristiyanlara zamanla işte sayısal çoğunluk olarak sayısal çoğunluk hale geldiler ve artık günümüzdeki Hristiyanlık aslında o ilk dönemdeki Hristiyanlıktan farklı olduğuna dair iddialar, söylentiler var. Böyle bir durum var mı? Mesela işte o dönemde de aslında Yeruşalim'deki kiliseyle, Kudüs'teki kiliseyle Pavlus'un bir şekilde oluşturduğu, başlattığı hizmetler arasında farklılıklar olduğunu söyleyen şeyler var. Böyle bir durum var mı tarihte?
1: Şöyle demek lazım. Elbette diğer uluslardan olan insanlar kilisenin çoğunluğunu oluşturmaya başladıkları zaman Yahudi gelenekleri biraz daha az önem taşımaya başlıyor. Orası kesin. Yani onlar çünkü Şabat günü dinlenmiyorlardı. İşte diğer günleri, yani günleri bir sayıyordu. Paulus da bu konuya değinir defalarca. Ama Sayın Şinasi Gündüz'ün kitabında anlattığı bir yaklaşım, bir düşünce vardır. İşte Pavlusçular sonradan geldiler. O anlattığım gibi bozdu. Çünkü diyor ki elçi olarak gelen İsa Mesih salt bir tevhid peygamberi olarak karşımıza çıkıyor. İşte yasaya benimsetiyor, samimi olmayan Yahudileri samimi olmaya, inanmaya çağırıyor o şekilde. Ve İsa'nın gerçek izleyicileri işte o İsa'yı, yani o sözdeki İsa'yı sözde tarihsel İsa'yı takip etmeye başlıyor Yahya'ya bağımlı olarak diye. Kısmı olarak da doğru, ilk Hristiyanlar, ilk Mesih inanlıları tabii ki Yahudi kökenliydi. Ve onlar tabii ki yasayı benimsiyorlardı. O eski hayat biçimiydi. Onlar hiçbir zaman, bazıları hiçbir zaman birçok şey ondan vazgeçmiyorlar veya gerek de yoktu. Yani Şabat günü belki yine kutlamaya devam edebilir ama pazar günü diğer Hristiyanlar da bir arada geliyorlardı. Veya yasanın bazı şeylerine önem de veriyor olabilir. Ama bir kurtuluş yolu olarak değil. Ama sav şu şekilde devam ediyor onun. Paulus geliyor ve yasaya terk edin, yasa önemli değildir diye o tarz bir şey getirdiğini iddia ediyorlar. O doğru değil. Paulus sadece Yahudi olmayanlara sünnet olmaları gerekmediğini savunuyor. Yahudi olmaları gerekmiyor. Tanrı'ya Yahudi olmayan olarak İsa aracılığıyla gelebileceklerini, farklı bir yerde olmadıklarını anlatıyor. Onu yaptı. Yani Paulusçu kilise gitgide büyüdü. Olay farklı bir kilise, farklı bir vurgu olayı gerçek dışı. Kilise evet Yahudi olmayanlar tarafından daha çok Gentiles denilen Yahudi olmayanlar tarafından oluşmaya başladı. Doğru. O büyüdü. Yahudiler azalmaya başladı. Yahudi oran olarak çok az kaldı. Ama bugüne kadar da Yahudi kökenli Mesih inanlıları devam ediyorlar. Ben birçok Yahudi Hristiyanı tanıyorum. İsrail ulusunda da orada baskı görüyorlar Yahudiler tarafından. Yahudi kökenli Mesihçiler. Orada Arap kökenli mesela Mesih İsa'ya inananlar var. Onlar Yahudi olan Hristiyanlarla bir arada toplanıyorlar. Onlar birdir. Yahudiler de onu kabul etmiyor. Araplar da kabul etmiyorlar. Müslümanlar kabul etmiyorlar. Farklı, çok ilginç bir bir şey var orada. İşte Nasraniler, Ebioncular diye bir sürü konu açılıyor orada ama onlara girmeyebiliriz yani şu anda.
2: Belki ilerleyen bölümlerde ona değiniriz. Aslında Pavlus'un kendisi de şöyle ifade ediyor. O dönemde belki böyle bir insanların yönelimi olduğunu görüyoruz. 1. Korintiler 3. bölümde 4. ayette. Biriniz ben Pavlus yanlısıyım, ötekiniz ben Apollos yanlısıyım diyorsa öbür insanlardan ne farkınız kalır? Apollos kim? Pavlus kim? İman etmenize aracı olmuş hizmetkarlardır. Rab her birimize bir görev vermiştir diyor. Burada da aslında tekrar Pavlus'un kime hizmet ettiğini, neyi duyurduğunu, kimin müjdesini duyurduğunu burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Pavlus da aslında diğer elçiler gibi çarmıha gerilmiş ve üçüncü gün dirilmiş olan Mesih İsa'yı duyuruyor. Ve buna olan ihtiyacımızdan, ona olan imanımızın gerekliliğinden bahsediyor. Bunu tekrardan vurgulamış olalım burada. Petrus'la galiba bir tartışma yaşıyorlar. Öyle bir bilgi vardı George Bey değil mi?
1: Paulus kendisi anlatıyor.
2: Sünnet konusunda mıydı? Farklı bir konuda mıydı?
1: O yiyecek konusunda Galatyalar bir de işte Galatya dediğimiz işte bugünkü Konya'nın da bulunduğu o Akdeniz yöresi dağlarda. Orada bir kiliseler kuruluyor. İşte bazıları oraya kadar geliyor ve belki de Antakya'da da bir ara Petrus da Paulus'un yanına geliyor. Oradaki iman Yahudi olmayanlarla yemek yemekten çekinmeye başlıyor Petrus. Çünkü Yahudi imanlıların biraz baskısı var bu konuda. Onların hala bu konuda birleşebileceklerini düşünmüyorlar. Birlikte bir arada olabileceğini, sofraya paylaşabileceğini düşünmüyor. Ama Paulus orada onu azarlıyor. Net bir şekilde bunu söylüyor. Neredeydi? Bir bakmak lazım. Herhalde 2. bölüm Galatyalılara yazdığı mektubun 2. bölümünde mi? Antakya'ya geldiği zaman diyor, suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim diyor. Petrus'a, Kefas adlı diğer bir ismi. Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Kefas öteki uluslardan olanlarla birlikte yemek yerdi diyor. Yani yemek konusu neden önemli olsun? murdar sayılan yemekler vardı. Ama bu yasa, şunu belirtmek lazım. Yasa, Musa'nın yasası bir antlaşmanın parçasıydı. Bütün uluslara hiçbir zaman verilmedi. Bu sizinle yaptığım özel antlaşma olarak verildi diyor. Yani Musa zamanında. Diğer uluslara yasa verilmedi. Onlara onlarla aynı özel ilişki kurulmadı Tanrı'nın. Onlar Tanrı'nın yasasına sahiptiler. Yasaya sahip olmayanlar da kendi vicdanlarına göre yargılanıyor Tanrı'nın gözünde diyor Paulus. İşte onlar Yahudi olanlar tamam o yemeklerden sakınır ama diğerleri sakınmadıkları için bu murdar olanlardan onlarla nasıl yemek yiyeceğiz? Ama Petrus daha önce görümden dolayı yiyordu. Şimdi diyor ki o adamlardan korkarak yani sünnet yanlılarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı. Onlarla yemek yemez oldu. Onlara o zaman diyor ki ben bunu şöyle dedim yani bu nasıl mümkün olabilir? Hepimiz İsa aracılığıyla kurtuluyoruz. Yahudi olandan da Yahudi olmayan da aynı şekilde kurtuluyor. Ve bu yanlış yaptığın yanlış. Orada bir şey yaşıyorlar. Ama sonraki bölümlerde de göreceğimiz gibi o konuda da bir çözüme ulaştılar.
2: Evet. Elçilerin İşleri 15. bölümde sanırsam evet. Bir çözüme ulaştıklarını bu konuda görüyoruz. Tabii ki burada çözüme ulaştılar derken zaten sanki Mesih'in öğretisine bir şey eklediler, sonradan bir şey karar verdiler gibi bir algı oluşmasın. Zaten Mesih'in öğrettiği şeyin bu olduğunu görüyoruz. Çünkü İsa Mesih zaten kendisi bu ayrımları ortadan kaldırıyor. Ve kendisi zaten diyor ki müjdeyi tüm yaratılışa duyurun, tüm uluslara evet. duyurun, tüm halklara duyurun. Evet. Ve vahiy bölümünde yani Yuhanna'nın görümünde de tüm halkların ona tapındığını, tüm ulusların önünde onun önünde tapındığını evet. Görüyoruz, vurguluyoruz. Elçi Pavlus'ta mektuplarında zaten artık ne Yahudi ne Grek, ne şu milletten ne bu milletten diye bir ayrım evet. yoktur diye vurgulamış oluyor. Çünkü bazen şey gibi algılanabilir. Hani biz az önce bahsettiniz işte eski ayetteki süreçte Tanrı belki sadece bir halka bunu gönderdi. Sanki Tanrı ırkçılık mı yapıyor gibi bir algı oluşabilir. Ama böyle olmadığını bir yol olduğunu bir tasarı süreci olduğunu görüyoruz evet, ortada.
1: Bunu anlayabilmek için sadece Tevrat'ın ilk bölümlerini okumak yeterlidir. Çünkü ilk 11 bölüm bütün insanlığı ele alıyor. Bütün insanların tek soydan geldiğini, sonra Nuh'un Nuh'un üç oğlundan yayıldığını okuyoruz orada. Ama Tanrı o yavaş yavaş dünyaya yayılan halkların içinden, daha sonra putperest olan o halklardan birini, yine o putperest halktan birini seçiyor. Onu İbrahim'i çağırıyor ve senin soyun aracılığıyla bütün bu uluslara bir kurtuluş getireceğim diye gösteriyor. İsrail bir nevi aracı olarak belli bir süre için odaklanıyor onlara. Onlara da yasa veriliyor. Onlar da yasayı yerine getiremedikleri de görülüyor.
2: Evet.
1: Bir nevi şu örnekte verilebilir. İşte bir su, bir boğazın suyu nasıldır? İçilir mi, içilmez mi diye denemek isterseniz bütün boğazı laboratuvara getirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir örnek alıyoruz. Aynı şekilde insanlıktan, günaha batmış olan insanlıktan bir örnek alıyor. Yahudiler evet. örnek alıyor. Yasa laboratuvarına yerleştiriyor. Onun mikroskopu altına koyuyor. Onlar da nasıl çıkıyor? Onlar da bozuk. Onlar da hamuru bozuk. Yani evet. Kirli.
2: Mayası bozuk.
1: Mayası bozuk. İşte o şekilde Paulus da bunu gösteriyor. Zaten orada belli. Yasa altına girmeye başlayınca Sina Dağı'ndan itibaren hep ölüyorlar. Çünkü yasayı çiğniyorlar. Yasa sadece ölüm getiriyor onlara. Evet. İyidir ama işte onun için Mesih hem Yahudi olanlara hem Yahudi olmayanlara kurtuluş getiriyor. Petrus da bunu söylüyor. O belki bakacağız o konseyde, o Yeruşalim'deki o yerde. Paulus diyor ki biz de onlar da aynı şekilde Mesih'in lütfuyla kurtuluyoruz.
2: Evet.
1: Neden onlara bu yasayı yüklemeye çalışıyorsunuz? Sünnet olmalarını isteyerek.
2: Evet. Romalılar 3. bölüm 20. ayette Elçi Pavlus da zaten yasadan bahsederken yasanın günahın bilincine varmak için var olduğunu söylüyor, burada vurguluyor. O yasa sürecinin amacının aslında bizim günahın bilincine varmamız, günahın farkına varmamız olduğunu vurguluyor. Zaten bunun aracılığıyla kurtulamıyoruz. Evet. Hele İsrailoğullarının aslında yasaya sahip olmasının bir ayrıcalığı yok aslında kurtuluş bağlamına baktığımız zaman, kurtuluş evet. kapsamına baktığımız zaman Tanrı'nın tasarısı dahilinde bunu görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Bu bölümün, bu programın daha sonuna geldik. Gizemli Elçi Pavlus programında ilahiyat yazar Dr. George Bristow ile sizlerle birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bu programda aslında Pavlus'un ve diğer elçilerin bakışlarını ele almaya çalıştık. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Ağaçlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: dinleyeceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde yönetime bağlı olmak konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör Daniel Günay. Hoş geldiniz Daniel Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Hamdolsun, Rabbin lütfuyla iyiyim. Sizi sormalı.
0: Bizler deyiz, çok teşekkürler. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet, yönetime bağlı olmak konusunda konuşacağız bugün. Şu soruyla başlamak istiyorum ben Daniel Bey. Yaratılışa baktığımızda Tanrı'nın belirlediği bir yönetim şekli var mı? Kutsal kitapta bunu görüyor muyuz?
1: Evet, yani dediğin gibi aslında bir yaratılışta baktığımız zaman bir yönetim şekli var. Tanrı bir yönetim şekli hazırladı, ancak onu da biz biliyoruz ki insanlar pek yönetim şeklinde normal şartlarda bağlı kalmak istemiyorlar. Bunu aslında çocuklarımızdan da görüyoruz. Bazı şeyleri yap, bazı şeyleri yapma diye onlarla konuştuğumuz zaman aslında tam bizim yapma dediğimiz şeyleri yapmak istiyorlar. Dolayısıyla insanda evet bir yönetime karşı olmak, özgür olmak, istediği gibi yaşamak, istediği şeyleri yapmak düşüncesi var. Ama tabii ki Tanrı'nın bizim için belirlediği de bir yönetim şekli var. Onu bildiğimiz zaman, ona göre hareket ettiğimiz zaman aslında her şeyin daha düzenli hayatımızda gittiğini göreceğiz. Yani Tanrı'nın bizim için ayarladığı, koyduğu şeyler, kurallar mı diyelim bilmiyorum bunu ama aslında bizim faydamız için olan şeyler ve bizim için iyi olacak olan şeyler.
0: Evet. Tanrı'nın oluşturmuş olduğu yönetimi daha iyi anlamak açısından bundan biraz bahsedebilir misiniz? Açabilir miyiz? Aslında Tanrı nasıl bir yönetim istiyordu? Kutsal kitaba baktığımızda özellikle Adem ve Havva zamanına 10 emir verdiğinde nasıl bir yönetim şekliydi aslında bu? Ve Tanrı ne istiyordu aslında?
1: Yani Tanrı biliyorsun evreni yarattı ve evrenin içindeki her şeyi yarattı. Dünyamızı yarattı ve dünyada da insanları yarattı aslında. Hayvanlar da tabii vardı. Her şeyi yarattı ama Kutsal Kitap'ta Tevrat'ın yaratılış bölümünde şu ayet var. Birinci bölüm, aslında okuyabilirim o ayetleri. Yaratılış birinci bölümü 26 ve 28. ayetlerde şöyle diyor Kutsal Kitap'ta. Tanrı insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzündeki bütün yaşayan canlılara egemen olun.
0: Evet, yani Tanrı düzeni seviyor ve yarattığı dünyada o insanın aslında egemen olmasını istiyor, yönetmesini de istiyor anladığım kadarıyla. Evet. Ayetlere de baktığımızda. On emir aslında verdiğinde ne oluşuyor diyebiliriz. Çünkü bir şekilde ruhsal bir yönü de var ama aynı zamanda yaşadığımız dünya içerisinde de bizim ilişkilerimizi, yaşamımızı etkiliyor.
1: Yani Tanrı'nın evet on emri de vardı. Aslında dediğim gibi bu da bizim faydamıza olacak olan şeyler ama yani Tanrı'nın dünyada insanı bu dünyayı yönetmesi için, bu dünyada egemen olması için seçtiğini de görüyoruz. Çünkü insanı kendi suretinde yarattığında biz bir şekilde görüyoruz ve işte dediğimiz gibi yeryüzünü doldurun ve bütün canlılara egemen olun diyor. Hem canlılara egemen olmak ve hem kendileri de bu dünyada iyi bir şekilde yaşamak için işte Tanrı'nın vermiş olduğu bu 10 emir, 10 buyruğa da uymaları gerekiyor. Ve aslında düşünecek olursak bu 10 emire baktığımız zaman bu 10 emirin amacı da aslında Tanrı'yı sevmek, Tanrı'ya bağımlı olmak her şeyden önce. Evet. Ve ikinci kısmı da yani 10 tane emir var ama ilk birkaç kısım emir Tanrı'yı sevmekle ilgili, ona evet. bağımlı olmakla ilgili. Diğer buyruklar da aslında insanlarla olan ilişkimizi düzenleyen buyruklar. Dolayısıyla Tanrı bir düzen istiyor. O düzen içerisinde belirli bizim için iyi olacak kurallar belirlemiş. Örneğin mesela aslında okuyabiliriz İncil'de de İsa onu söylüyor. En önemli buyruk şudur diyor. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrının Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur diyor. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.
0: Evet. Tanrı'nın oluşturduğu bir düzen ve yönetim şekli var ve aslında on emirle de bu temellerin daha iyi atıldığını görüyoruz kutsal kitapta. Hı hı. Ve tabii ki insan bunu da bozmuş ve uymamıştır.
1: Evet.
0: Tabii ki bunu da görüyoruz. Peki İncil'de aslında Romalılar 13 birinci ayette şöyle yazıyor. Tüm yönetimler Tanrı'dandır. Hı hı. Aslında bunun anlamı nedir onu merak ediyorum. Kutsal kitapta bütün yönetimlerin Tanrı'dan olduğunun söylenmesi hem nasıl oluyor hem de bunun amacı var mı? Neden bu şekilde? Açıklayabilir misiniz biraz?
1: Hı hı, tamam. İstiyorsan o dediğin ayeti de bir okuyalım. 5-6 ayet ki biraz daha konu belki açılmış
0: evet.
1: olur. Dediğin ayet o Romalılar 13. bölümde söz ediliyor. Romalılar 13'ten 1'den okumaya başlarsam şöyle diyor. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Yani Tanrı'nın her şeyin üzerinde zaten egemen olduğunu biliyoruz. O zaman hı hı. Var olan bütün bu yönetimlerin Tanrı'nın izni sayesinde, izniyle olduğunu görüyoruz. Hoş bunlar iyi bir yönetim olabilir, kötü bir yönetim olabilir ama sonuçta bütün bunlara Tanrı bir şekilde izin veriyor. O yüzden ayetin devamında diyor ki bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir, diyor. Yani aslında Tanrı bu yönetimi seçtiği zaman, hazırladığı zaman Tanrı adaleti, sevgiyi, doğruluğu, insanların yüreğinde olan o gerçek iyi vicdanı insanlara sergilemesi için, iyi olanı, doğru olanı yapması için o yönetimleri seçmiştir. Ve kendisi nasıl adil ve doğru bir Tanrıysa, bütün evreni doğrulukla, adaletle en iyi şekilde nasıl yönetiyorsa, aynı şekilde yönetimlerden de bunu tabii beklemektedir. Ve onu da söylüyor yani ayetin devamında. Yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor diyor. Ve kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor diyor.
0: Evet, aslında şu soru da aklıma geliyor siz konuştuktan sonra. Bazı yönetimler var ki gerçekten doğru bir şekilde insanları yönetiyor ama bazı yönetimler var çok zalim olabiliyor, çok savaşan, belki insanlara zarar veren. Hı hı. Peki her yönetim Tanrı'dansa eğer neden bu şekilde yönetimler de var? Zalim ya da kötülük yapan ya da daha farklı. Hı-hı. Tanrı bunu mu istiyor ya da bu durumu Hı-hı. nasıl kullanıyor insanlar Hı-hı. için?
1: Yani başlangıçta söylediğimiz gibi Tanrı kendi suretinde yarattı ve kendi adaletini, kendi doğruluğunu, onun seçtiği yönetimin de uygulamasını istiyor. Ama biz insanlar günahkarız her zaman için. Yani bütün dünyaya baktığımız zaman aslında böyle mükemmel bir yönetimin dünyada olduğunu görmüyoruz. Yani her yerde, dünyanın her bir yerinde bir şekilde bir aksaklıklar var, sorunlar var, doğru yönetilmeyen, adaletsiz olan şeyler var. Ama Tanrı'nın isteği bizim bu yönetime bir şekilde boyun eğmemiz, itaat etmemiz gerekiyor. Neden? Aslında belki onu söyleyebiliriz. Tanrı her şeyi de kullanabiliyor bir şekilde. Aslında onu belki örnek verebilirim. Kutsal kitapta mesela Daniel kitabına baktığımız zaman aslında onlar Babiller tarafından sürgüne gönderilmişti. Yani İsrail halkı sürgündeydi. Ama Daniel'in hayatına baktığımızda Daniel ve onun tabii arkadaşları o da sürgündeyken belki çok büyük sıkıntılar, problemler, zorluklar yaşamışken birçok kişi belki yolda ölmüşken yine onların bağlı oldukları ya da o başta olan yönetime, onları sürgüne götürmüş olduğu o yönetime bağlı oldular, itaat ettiler, söz dinlediler ve aslında ilginç bir şekilde orada şunu görüyoruz. Yani Daniel ve arkadaşları Tanrı'ya sadık olduğu için, Tanrı'nın istediklerini yaptığı için bir şekilde Tanrı onlara fırsat veriyor ve bu kötü yönetim, aslında hikayeyi biliyorsanız belki okuyabilirsiniz ama işte aslanlar çukuruna atılıyor Daniel, onu öldürmek evet. istiyorlar tek bir Tanrı'ya taptığı için. Çünkü yönetim diyor ki hayır, sadece benim önümde eğileceksin, bana tapacaksın ama bana dua edeceksin. Ama Daniel kendi Allah'ına her gün tapınıyordu, dua ediyordu. Dolayısıyla böyle davrandığı için, hani yönetime de bu anlamda bir şekilde karşı geldiği için onu aslanlar çukuruna attılar. Ama sonra ilginç bir şekilde görüyoruz ki Tanrı Daniel'i o aslanlar çukurunda koruyor. Aslanlar ona zarar vermiyorlar. Ve sonra bu kötü yönetim aslında neyi görüyor? Evet, Daniel'in Tanrısı gerçek olan Tanrı'dır. Bizim birçok putlarımız var, birçok başka şeylere inanıyoruz ama hiçbir put bizi bu aç ve yırtıcı aslanlardan koruyamaz, kurtaramaz. Ama Daniel'in inandığı Tanrı o kadar harika bir Tanrı ki o zaman biz de bu Tanrı'ya iman etmeliyiz diye aslında halkına da bir şekilde anlatıyor. Hı hı. Yani o kötü yönetimler de olsa itaat edildiğinde, o bir şekilde sadık kalındığı zaman Tanrı doğruyu onlara anlatmak için de bize bir fırsat verebilir.
0: Evet, bazen tabii ki bu kötü yönetim içerisinde de yani bu birçok ülke içerisinde olabilir ya da birçok ülkede gelmiştir kötü yöneten, hı-hı, ya da zalim yöneticiler olmuştur. Bu durumlar içerisinde de her zaman Tanrı'yı aramak lazım ve Tanrı'nın doğruluğu içerisinde kalabilmeyi, hı-hı, sağlamak lazım, hı-hı, sizin de dediğiniz gibi. Çünkü her durumda aslında Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor. Evet. Ve Tanrı'nın isteği de bir şekilde yönetimlere itaat etmemiz, hı-hı, aynı zamanda. Hı-hı. Çünkü biz aslında Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldık ve İsa benzer bir şekilde dönüştürülüyoruz. O zaman onun ışığını yansıtıyoruz. Dünyadan farklı olarak o Tanrı'nın ışığını yansıtan bizler de onun isteğini yerine getirmeliyiz her zaman içerisinde.
1: Aslında şunu da belki ekleyebiliriz. Yani İncil'in yazıldığı dönemde de, yani sadece Romalılar'da değil, mesela Petrus'ta da yönetime bağlı olmak, krallara bağlı olmakla ilgili ayetler var. Mesela 1. Petrus 2. bölümde diyor ki insanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala, gerekse kötülük yapanların cezalandırılmasına, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab adına bağımlı olun diyor. Yani Romalılar aslında Hristiyanlara bir taraftan baskı yapan, onları ezen, işte Petrus'un zamanında da zorluklar çıkartan, hatta daha sonra onları öldüren bir yönetim düşüncesine sahiptiler. Ama burada görüyoruz ki gerçekten de Petrus da Tanrı'dan aldığı o esinle beraber yine de ne kadar zalim de olsa o imparatora boyun eğmek, itaat etmek gerektiğinden söz ediyor.
0: Evet. Kutsal kitapta yönetime bağlı olmak konusunda nasıl bir yaklaşım var? Evet, yönetime bağlı olmalıyız ama bunu nasıl yapmalıyız? Aynı zamanda tüm yönetimlerin Tanrı'dan olması, yönetimlere olan yaklaşımımızı nasıl şekillendirmeli? Çünkü insan olarak her zaman yönetimdeki insanları sevmiyor olabiliriz, beğenmiyor olabiliriz, yaptıklarından hoşlanmıyor olabiliriz. Herkesin farklı bir yaklaşımı var ama kutsal kitaba göre aslında biz nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyız yönetime karşı ve nasıl bu durumu içsel olarak düzeltebiliriz? Yani farklı düşüncelere sahipsek de.
1: Evet, yani ayetlerde de okuduğumuz gibi aslında her şekilde, her zaman bir şekilde bu yönetimlere saygı duymalıyız. Hatta işte ayetlerin devamında onu bize söylüyor. Tanrı'dan korkun, krala saygı gösterin. Her ne kadar bazen bu zor olsa da, yani biz bağlı bulunduğumuz ülkedeki devlete, hükümete kesinlikle itaat etmeliyiz. Bir şekilde kurallara uymamız gerekiyor. Vergi vermemiz gerekiyorsa o vergiyi ödememiz gerekiyor. Ne bileyim, iyi bir vatandaş olmamız gerekiyor. Zaten İncil onu söylüyor. Siz dünyanın ışığısınız ve biz bu dünyada ışık olarak yaşamamız gerekiyor ve zor olsa da dediğim gibi Tanrı'nın buyruklarına uymak, itaat etmek her zaman gerekiyor. Zaten İncil'de yine İsa Mesih'e baktığımız zaman onun da vergi ödemesi gerekiyordu. Aslında biz İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu, yani Tanrı'nın özünden gelen biri olduğunu biliyoruz. Tanrı olduğunu aslında söylüyoruz. Hem %100 insandı, %100 de Tanrı'ydı. O zaman bütün evrenin sahibiydi. Ama yine bu dünyadayken vergi ödemesi gerekiyordu. Hem onun hem işte öğrencilerin, Petrus'un. Ve öyle bir hikaye var. İşte vergi ödenmesi gerektiği zaman İsa Mesih diyor ki işte bir balık tut ve onun tuttuğun zaman ondan iki tane şekel, yanlış hatırlamıyorsam, bulacaksın ve bununla git vergileri öde diyor. Evet. Dolayısıyla İsa Mesih bile evrenin egemeni sahibiyken bağlı olduğu o yönetime itaat ettiyse, kurallara uyduysa biz de uymamız gerekiyor Tanrı'nın buyruğu uyarınca.
0: Evet, dediğiniz gibi kutsal kitapta yönetime bağlı olmamız gerektiğini söylüyor ve bu bizi aslında bu bakış açısıyla bakmamız gerektiğini de gösteriyor. Sizin de anlattığınız gibi İsa Mesih bile bu dünyadayken aslında yönetime bağlı kaldı ve yapması gerekenleri yerine getirdi. Bizler de her zaman doğru bir şekilde hareket etmemiz lazım, kurallara uyarak, iyi bir vatandaş olarak ya da vatandaşlık görevlerimizi yerine getirerek, hukuk kurallarına uyarak yaşamalıyız. Çünkü aslında Tanrı'nın isteği bu. Ya da farklı bir ülkede yaşıyoruz, o ülkenin vatandaşı olmasak bile yine de o içinde yaşadığımız ülkenin kurallarına uymalıyız. Tanrı'nın aslında bir şekilde isteğini yerine getirmiş oluyoruz bu şekilde. Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde yönetime bağlı olmak konusunda konuşmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Daniel Bey, her durumda mı yönetime bağlı olmalıyız? Kutsal kitap ile çelişen bir konuda nasıl davranmak gerekli ahlaki olarak? Bu soruyla kaldığımız yerden devam edelim.
1: Evet, bu da güzel bir soru aslında. Yani eğer yönetim Tanrı'nın istediğine ters bir şey söylüyorsa uymalı mıyız, uymamalı mıyız tabii düşünmemiz gerekiyor. Aslında bütün bu ayetlere baktığımız zaman normal şartlarda yönetim bizden zor şeyler de istese bir şekilde ona itaat etmemiz ve uymamız gerekiyor. Dediğim gibi ağır vergiler olabilir, ağır şartlar olabilir ama yine biz itaat etmek durumundayız. Sadece kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'ya karşı gelen bir şey varsa, yani eğer yönetim bana gelip de işte artık Tanrı'ya inanmayacaksın bundan sonra, işte ne bileyim belki komünist ülkelerde öyle görüyoruz, mesela Çin'de öyle var, inanmayacaksın dediği zaman ben yani bunu yapamam ve bu şekilde de bunun sonucuna katlanır. Mesela Çin'de o şekilde yaşandı ve ne yaptı insanlar? Evet, bir kiliseleri yok, bir kiliseye gidemiyorlar, kiliseleri kapattılar. Ama insanlar kendi evlerinde inandıkları Tanrı'ya dua etmeye, ibadet etmeye başladılar. Aslında biraz önce söylediğim gibi Daniel örneğinde de orada da kral, daha doğrusu oradaki arkadaşlar, yöneticiler dediler ki Nebukadnezar'ın önünde eğilmen lazım. Kendi Tanrı'na dua edemezsin, kendi Tanrı'na tapınamazsın. Daniel bunun doğru olmadığını bildi. Ben putların önünde işte eğilemeyeceğim bir şekilde ve bunun sonucuna da katlandı. Tabii kolay değil bu seçim. Evet. Yönetime bu konuda itaat etmemek kolay değil. Ama bunun sonucuna da katlandı Daniel. İtaat etmediği için onu tuttular ve aslanlar çukuruna attılar. Sonucuna katlandı. Aslında İncil'de de buna benzer bir örnek var. İncil'de de Petrus ve Yuhanna, onlar İsa Mesih'in müjdesini her yerde duyuruyorlardı. Çünkü İsa Mesih'in bir müjdesi var. Gidin bütün dünyaya müjdeyi duyurun ve onları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. Ve tabii ki eğer sen İsa Mesih'i anlattığın zaman insanlar bundan rahatsız oluyorlar genelde ve o dönemdeki yöneticiler de rahatsız oldular ve Petrus ve Yuhanna'yı tuttular, kurul üyeleri, ve bu adamlar işte ne yapacağız, onları konuşalım dediler ve öyle okuyoruz. Onları tuttular ve dediler ki İsa'nın adını hiç anmayın, o adı kullanarak hiçbir şeyi öğretmeyin diye onlara baskı yaptılar. Petrus'la Yuhanna, elçilerin işlerinde bundan söz ediyor. Şöyle okuyoruz. Petrus'la Yuhanna diyor ki Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz diye yanıt verdiler ve Tanrı'nın sözünü duyurmaya, anlatmaya devam ettiler. Çünkü yaşam amacı buydu onların. Bu müjdeyi insanlara duyurmak ve herkesin kurtulmasını istiyorlardı. Dolayısıyla bu müjdeyi duyurmaya devam ettiler. Bunun sonucunda zorluklar da olsa, sıkıntılar da olsa, hapisler de olsa buna katlandılar. Dövüldüler, çarmıha gerildiler, işkence çektiler ama yine bu müjdeyi duyurmaya devam ettiler.
0: Evet, aslında verdikleri müjdeyle, belki müjde verdikleri için tutuklandılar ama tutuklanma sebebi hırsızlık, cinayet ya da yaptıkları kötü bir şey değildi. Sadece insanlara aslında bu kurtuluş yolunun var olduğunu göstermekti. Çünkü İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde biz gerçekten Tanrı ile o barışı sağlıyoruz ve kurtuluyoruz. Söyledikleri şey buydu aslında. Ve bir şekilde tutuklanmış olsalar bile yine de Tanrı'nın isteğini yerine getirdiler. Çünkü Rab İsa aslında gidin ve tüm dünyaya bu müjdeyi duyurun dediler. Ve onlar onun isteğini yerine getirdiler. Bunun için biz her zaman kutsal kitapla çelişen bir nokta olduğunda kutsal kitabın sözlerini yerine getirmeliyiz. Tanrı'nın isteğini yerine getirmeliyiz. Tabii ki bunu yapmak işte yönetime karşı bir isyan çıkarmaktan bahsetmiyoruz. Ya da kötü şeyler yapmaktan bahsetmiyoruz. Ama Tanrı ile olan ilişkimizi hiçbir şeyin de etkilemesine izin vermemeliyiz. Çünkü asıl önemli olan şey Tanrı'nın isteğini yapmak, Tanrı'ya itaat etmektir. Evet.
1: Yani dediğin gibi aslında Hristiyan olarak yaşamak çok kolay değil. Birçok insan belki hani Hristiyanlık aman çok rahat bir hayat diye düşünebilir. Ama işte İncil'e baktığımız zaman, bu ayetlere baktığımız zaman, örneğin mesela yönetimle olan ilişkimize boyun eğmek baktığımız zaman gerçekten Hristiyan yaşamı kolay bir yaşam değil. İtaat etmek, boyun eğmek bizden isteniyor.
0: Evet. Şeyi de merak ediyorum. Eski antlaşma ile İncil arasında devlet ve politika ile ilişkiler konusunda farklılıklar var mı? Çünkü genel olarak eski antlaşma ve yeni antlaşma sanki birbirinden farklı ya da bir bütün değilmiş gibi algılanıyor. Hı-hı. Bu noktada farklılıklar var mı?
1: Hı-hı. Yani başta dediğimiz gibi Tanrı insanları kendi suretinde yarattı ve bütün dünyanın egemenliğini, yönetimini ona verdi ve Tanrı insanlar aracılığıyla da bu düzeni sağlamak istedi. Şöyle bir fark var, belki şunu diyebiliriz. Eski anlaşmada Tanrı İsrail halkını seçti ve İsrail halkı aracılığıyla yargısını gösterdi, ulusları yargıladı. Örneğin bir ulus günah işlediyse o zaman İsrail halkı onlarla savaşıyordu, yani halk olarak savaşıyordu ve bu Tanrı'nın yargısını gösteriyordu. Günah seviyesi dolduğu zaman bu savaşlar oluyordu. Aynı şekilde aslında İsrail halkı da günah işlediğinde Tanrı başka ulusları İsrail'e göndererek kendi yargısını, kendi gazabını gösteriyordu. Yani daha çok bu halk üzerinden olan bir yönetim sistemi vardı bir şekilde. Ama İncil'e baktığımız zaman onu görüyoruz. Ayetlerde de okuduğumuz gibi İncil'de daha çok bağlı bulunduğumuz yönetimlere itaat etmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir başka bir ülkeye gitsek de o ülkedeki yönetim neyse ona itaat etmeliyiz. Yani kendi kafamıza göre, kendi düşüncemize göre ya da kendi ülkemizdeki uygulamalara göre değil, bağlı olduğumuz ülke, yaşadığımız ülke her neresiyse oradaki ülkenin ya da yasanın gerekliliklerini yerine getirmek gerekiyor.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü her birimiz aslında Hristiyan olduğumuzu söylediğimizde, yapıp ettiklerimizde daha çok önem kazanıyor. Hı-hı. Çünkü bir Hristiyan olarak bunu yapıyorsan sanki Tanrı'ya, aslında onun Tanrısı bu ya da o Hristiyan olduğu için böyle yapılıyor gibi bir algı da oluşuyor. Onun için Hı-hı. önemli yapıp ettiklerimiz. Aslında biz programımızın ilk bölümünde bir örnekle bahsettik ama İsa Mesih'in Tanrı özüne sahip olduğu halde insan benzeyişinde yaşadı ve İsa Mesih'in yönetimiyle ilişkisine bakacak olursak ne öğrenebiliriz? Bir örnek aslında bahsetmiştik ilk bölümde. Biraz daha bu konuyu açalım, çünkü Tanrı özüne sahip aslında İsa Mesih ve her şey aslında onun aracılığıyla var oldu. Bir insan benzeyişinde dünyada yaşadı. Fakat yine de nasıl bir şekilde yaklaştı yönetime, neler yaptı ya da yönetim aslında ona nasıl yaklaştı ve nasıl karşılık verdi İsa Mesih?
1: Evet, doğru diyorsun. Aslında İsa Mesih de bulunduğu yönetime bir şekilde bağlılık gösterdi. Ona karşı çıkmadı. Aslında onu da biz biliyoruz. O dönemdeki insanlar, özellikle Yahudiler, İsa'nın öğrencilerinden de biri ilk başta öyleydi. Yani yönetime karşı çıkarak yine tekrardan Yahudi egemenliğini kurmak istiyorlardı. Tekrar kendi egemenliklerini geliştirmek istiyorlardı. Ama İsa Mesih'in onlara söylediği şu söz de vardı: düşmanlarınızı sevin, onlar için dua edin, onların doğruyu görmeleri için. O zaman İsa Mesih hiçbir zaman bu dünyada bir yönetim kurmak istemedi ve bu yönetime karşı gelip savaşmak istemedi. Öğrencilerini bu şekilde yönlendirmedi ve itaat etti ve daha sonra biraz önce de söz ettik, onu da görüyoruz. Mesela tapınağa ödenmesi gereken vergiler vardı. Matta 17. bölümde öyle görüyoruz. Yani diyor ki, yani senin öğrencilerin tapınak vergisini ödemiyorlar mı diye soruyorlar dedi. Yani bu ödenmesi gereken bir durumdu. O zaman Petrus'a İsa Mesih diyor ki, işte bir balık tut. Tuttuğun bu ilk balığı aç ve onundaki ağzını aç. Ve ondan 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın diyor. Ve bu parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver diyor. O zaman evet, bu kurala uyuyor İsa Mesih ve o vergiyi ödemiş oluyor. Onun dışında şey örneğini de belki görebiliriz. Hatırlarsan İsa Mesih çarmıha gideceği zamanda birçok askerler geldiler, onu yakalamak istediler. Ve Petrus, hatta onu da okuyoruz. Yani Petrus, işte başkahinin Malkus adında bir kölesi vardı, kılıcını çekiyor ve onun kulağını uçuruyor.
0: Evet.
1: İsa Mesih ona karşı çıkıyor. Niye yani böyle yapıyorsun diye. Ve tekrardan o kulağı yerine koyarak iyileştiriyor adamı. Kılıç tutanlar kılıçla gideceklerdir diyor. Dolayısıyla orada da hani yönetime, onu yakalamak isteyenlere, onu öldürmek isteyenlere karşı gelmiyor. Ve yönetim nasıl öngördüyse ona uyarak, itaat ederek, dediğim gibi çarmıha giderken o kırbaçlanmalar olsun, aşağılanmalar olsun, o büyük acılar olsun, bütün bunlara katlanarak, yönetime itaat ederek çarmıha gidiyor. Tabii bir taraftan O bu dünyaya ölmek için gelmişti, bunu da biliyoruz. Yani ölmek için dediğim, insanların günahı yerine bu çarmıha gitmesi gerekiyordu. Onların günahına kefaret olarak bütün dünyadaki insanların için ölecekti. Bunu görüyoruz ve hükümete, yetkililere her zaman itaat ettiğini görmüş oluyoruz.
0: Evet, İsa Mesih yaşamı boyunca aslında kendisinin yapmadığı hiçbir şeyi de bizden beklemiyor. Hı hı. Buna baktığımız zaman İsa Mesih'i gerçekten örnek alabiliriz. Çünkü nasıl yaşadığına, nasıl davrandığına ve neler yaptığına baktığımızda bizim için çok büyük bir örnek, dediğiniz gibi. Ve bizler de yönetim altında yaşadığımız süre boyunca o yönetime uymalıyız, kurallarına itaat etmeliyiz. Hı hı. Tabii ki İsa Mesih aslında çok büyük bir güce sahipti. Tanrısal bir öze sahipti. İstese birçok şeyi yok edebilirdi, yeni bir krallık kurabilirdi, birçok şey yapabilirdi. Ama dediğiniz gibi aslında dünyaya gelme amacı burada bir yönetim kurmak değildi. Çünkü benim egemenliğim, benim krallığım göklerdedir diyor Rabbi İsa. O zaman şunu iyi anlamak lazım ki İsa Mesih gerçekten tüm insanların günahını ortadan kaldırmak için, bir amaç için geldi ve onu yerine getirdi. Aynı şekilde aslında Tanrı'ya da itaat etmiş, yani o babaya da itaat etmiş oluyor. Bu da bizim için bir örnek. Hem Tanrı'ya itaat edip hem de aslında dünyasal yönetime nasıl itaat edebileceğimizi gösteren bir durum olduğunu da düşünüyorum bunu.
1: Kesinlikle doğru.
0: Evet, zamanımız ilerliyor aslında ve birkaç sorum daha var size. İncil'de yine görüyoruz yönetim ve yöneticiler için dua etmek gerektiğini de söylüyor. Neden dua etmeliyiz? Ya da bazen istemediğimiz yöneticiler oluyor, yönetimler oluyor. Yine de onlar için dua etmeli miyiz? Niye dua etmeliyiz? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Yani bütün bu konuda konuştuğumuz gibi yöneticilere her zaman için uyumak gerekiyor. Bu sadece iyi yöneticiler değil ama iyi olmayan yöneticiler de olsa bir şekilde boyun eğmemiz lazım. Aslında kölelere de bu buyruğu veriyor. Yani o dönemde köle olarak yaşayanlar da kendi efendilerine bir şekilde boyun eğmeleri gerekiyordu. İtaat etmeleri gerekiyordu ve iyi bir örnek olmaları gerekiyordu. Yani gerçek bir Hristiyan hayatını yaşamını yaşamaları, sürdürmeleri gerekiyordu. Ve evet, gerçekten de hoşumuza gitmeyen yönetimler olabilir. Doğru olmayan şeyleri yapan yönetimler olabilir. Adaletsizlikler yapan yönetimler olabilir ama İncil'in bize öğrettiği ne yapabiliriz? Baş kaldırmak değil, ayaklanmak değil, o hükümeti yıkmak değil ama tam tersine o hükümetin doğruyu yapmaları için İncil bize onu öğütlüyor bir şekilde. Onlar için dua etmeliyiz. Yani yöneticiler için, başta olan kişiler için dua etmeliyiz ki doğruyu görebilsinler, iyi yapabilsinler, Tanrı'dan gelen o bilgeliği alarak halklarını yönetebilsinler. Çünkü aslında yönetimin amacı bir şekilde halklara eşitlik sağlamak, onları mutlu etmek, halkın, vatandaşın iyi olmasını sağlamak, doğru bir şekilde yönetebilmek. O zaman bunu yapmaları için de tabii tanrısal bir güce ihtiyaç var. Ve eğer tanrısal bir güç olmadığı sürece genellikle çok doğru olmayan şeylerde insanlar yapabiliyorlar. O zaman bizler Tanrı'ya daha yakın olmaları için, onu tanımaları için, onun sevgisini, adaletini anlamaları, görebilmeleri için dua etmemiz gerekiyor.
0: Evet, tabii ki yönetimlerin yaptığı her şey de insanları ve bizleri etkiliyor. Bunun için de her biri için gerçekten dua etmeliyiz. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yakın olsunlar, Tanrı'nın gözüyle bakabilsinler, o merhametle, sevgiyle doğru bir şekilde hizmet edebilsinler. Bunun için sevsek de sevmesek de dua etmeliyiz bütün yönetimler için.
1: Aslında ilginç ayetler de var, gözüme çarpmıştı, onu da söyleyebilirim. Mesela Eski Antlaşma'da, Tevrat'ta Özdeyişler 16. bölüm 10. ayette diyor ki Tanrı buyruklarını kralın ağzıyla açıklar. Bu nedenle kral adaleti çiğnememelidir. Yani kralın, o ülkeyi yöneten kişilerin adaletli olmaları gerekiyor. Çünkü diyor ki kral adaleti çiğnediğinde yanlış yaptığı için Tanrı'ya hesap verecektir. Yani herhangi bir insana değil, ama kral yanlış yaparsa bunu yargısını verecek olan da Tanrı'dır. Çünkü onu da okuyoruz kutsal kitapta. Kralların da Tanrı'nın egemenliği altında olduğunu biliyoruz. Kimilerini indirebilir, kimilerini tekrar başa çıkartabilir. yukarıya çıkartabilir. Her şey Tanrı'nın elindedir. O zaman bu düzeni onların Tanrı gibi ya da Tanrı'ya yaraşır şekilde sürdürmeleri gerekiyor.
0: Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Son bir soru sormak istiyorum ben size. Ahlaki açıdan baktığımızda yönetim ile olan ilişkilerimiz, yönetime bağlı olmak bizim için neden önemli? Bize nasıl bir ahlaki anlayış sağlıyor aslında?
1: Evet, yani yönetime itaat etmemiz gerektiğinden bahsettik. Çünkü aslında bir düzen var. Tanrı'nın en başta belirttiğimiz gibi Tanrı bu dünyada bir düzen yarattı. İnsanları bütün bu yarattığı şeylerin üzerine koyarak Tanrı'nın egemenliğini ya da Tanrı'nın sevgisini yansıtmaları gerektiğini onlara söyledi. O zaman bizler de eğer bu yönetime itaat ettiğimiz zaman bir şekilde bu yönetime, bu düzene uyduğumuzu ya da Tanrı'ya itaat ettiğimizi söylemiş oluyoruz, göstermiş oluyoruz. Bu düzene uymak Tanrı'yı da mutlu ediyor. Aynı zamanda bizi de mutlu ediyor. Çünkü bin bir çeşit insan var. Yani evet. Senin verdiğin kuralı öbürü beğenmez, öbürünün verdiği hani kimi insanları mutlu etmek zor. O zaman bir düzen lazım. Ve zaten onu da görüyoruz. Yani hükümetler aslında çalışıyorlar, yeni anayasalar çıkartıyorlar, yeni kurallar çıkartıyorlar. Yani daha doğru, daha iyi yönetebilmek için normal şartlarda halka daha çok yardımcı olabilmek için iyi kurallar çıkartmaya çalışıyorlar.
0: Evet, bu noktada aslında bir ayet okumak istiyorum ben. Okumuştuk gerçi ama bu sorunun tam olarak cevabını sanki böyle yansıtıyormuş gibi. Romalılar 13:2-5'te bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekiyor diyor. Evet, bizler de aslında bir şekilde Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş oluyoruz ve vicdan sorunu yapmadan aslında yapmamak için de yönetime bağlı olmamız gerektiğini görüyoruz. Programımızın sonuna geldik. Son olarak bir şey söylemek ister misiniz Daniel Bey?
1: Bu zor bir konu. İnsanlar için gerçekten kolay değil. En başta da belirttiğim gibi İtaat etmek bizim için zor, kolay bir şey değil. Ama Tanrı'nın buyruğu her zaman için bize iyi olanı, doğru olanı gösteriyor. O zaman Tanrı'nın buyruğuna itaat etmek bize bereket getirecektir, bize sevinç getirecektir, bize bir düzen getirecektir. Tanrı her şeyi biliyor, her şeyi görüyor, yaşadıklarımızı görüyor. Bütün durumu bildiği için her şeyin üzerinde Tanrı'nın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani hoşlanmadığımız şeyler olsa da, yanlış olan şeyler olsa da dediğimiz gibi Tanrı bunları da gördüğü için elinde sonunda onun egemenliğinde aslında biz gerçek doğruluğu, egemenliği göreceğiz. O zaman onu beklemek, sabretmek, dayanmak ve yönetimlere konuştuğumuz gibi itaat etmek önemlidir.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum Daniel Bey size. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomarinata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyoruz. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.